0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ne senin?
0: Teşekkür ederim.

İsmail, gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda değil mi? Kesinlikle. Ve gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail dedim. Diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan, özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık,
0: teşekkür
1: gönlüne sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın bozkırına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin. Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek gibi daldım göllere diye.
0: Sahne senin.
1: Teşekkürler.

0: Oh.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili

0: partnerimle hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
1: Evet.
0: Ve sen
1: ne okuyacağım?
0: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
1: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor. Ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: Kimi zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yaktın, yandırdın beni, zalim aldın. Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Merhaba, Kayıthane programına hoş geldiniz.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Perit, ben Tulu Tırpan. Size bugün Anadolu ozanlarından kendi yorumlarımızla örnekler sunacağız. Çok sevdiğimiz bir dostumuz bizimle beraber stüdyoda. Kendisini büyük ihtimalle başka tarzlardan tanıyorsunuz. Fakat bizimle bugün kadim ozanlarımızın türkülerinin bir kısmını seslendirecek ve kendisiyle çok güzel sohbetler edeceğiz. Manga grubundan Ferman Akgül.

0: Wow. Neler oluyor? Bu tam bir hücum kayıt oldu.
1: Bu bayağı heavy metal'e gidiyordu bir ara.
0: Tam
1: bayağı gitar sesi vallahi duydum ya.
2: Evet.
0: Evet evet. Yani zaten herhalde bütün piyanistlerin hayalidir gitarı bastırabilmek. Ama boş bir hayal.
1: Ben o davulcuların hayali sanıyordum.
2: Herkese göre değişiyor. Abi,
0: davulcular beslenme zincirinin en üst noktasındalar. Onlara ulaşmak için ekstra hormonlu mikrofonlar falan gerekiyor.
1: Hormonlu mikrofon.
0: Tabii. Artık her şeyin hormonlusu var. Mikrofonun da var vallahi. Ya Ferman'cığım çok teşekkürler. Geldin bize katıldın. Bizi çok mutlu ettin.
1: Estağfurullah.
0: Birazcık anlatsana bize Aşık Veysel'le olan ilişkini, öykülerini, daha doğrusu dedenin ilişkisini.
1: Tabii.
0: Bu bir sürpriz olacaktı ama ben söylemiş oldum. Bugün senin doğum günün.
1: Bugün benim doğum günüm.
0: Evet, biraz senden dinleyelim gerçekten olur. Bu hikayeyi.
1: Abi hoş bulduk öncelikle. Bu arada benim için çok iyi oldu. Sanki yukarıdan böyle bir konsere gelmişim gibi önce sizi izledim. Sonra o konsere işte sahneye böyle davet edilmiş gibi çıktım. Sahne pasını atmış gibi hissediyorum şu anda. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz böyle bir
0: programı. Çok teşekkürler. Sizi
1: izlemek, dinlemek, sizle söylemek her zaman çok büyük keyif ve onur benim için. Biz, bu arada biz neredeyse İstanbul'un aynı köylerindeyiz. Köylüsüyüz.
0: Evet, doğru. Evet, köylü burada.
1: Eylem dışında galiba değil mi?
0: Asterix ve Obelix. Romalılara karşı.
1: Abi ben Ankara doğma büyümeliyim ama köken Sivas. Hı-hı. Aile Sivaslı. Hı-hı. büyük dedeler hepsi. Büyük dedem yani anneannemin babası Aziz Üstün. O da bir ozan. Hı hı. Ve Aşık Veysel'in saz arkadaşı. Hı hı. Hatta geçen haftalarda Ankara'daydım. Bununla ilgili artık ben de bir döküman toplamaya başladım. Anneannemle röportajlar yaptım. Onların ses kayıtlarını aldım. Hı hı. Aslında her geçen yıl ve gün ben de Aşık Veysel'le büyük dedemin maceralarını... neler yaptıklarını, nasıl turladıklarını, neler yaşadıklarını işte olabildiğince vakıf olmaya çalışıyorum.
0: Ya bayağı o zamanın rockstarları esasında değil mi?
1: Tabii. Yani kesinlikle öyle.
0: Çok büyük kitlelere hitap ediyorlar. Çok büyük insanların yaşamlarını değiştiriyorlar o bölgedeki bir yerde. Söyledikleri laflara, yazdıkları sözlerle, davranışlarıyla, evet. Tavırlarıyla.
1: Evet. Tabii geç, çok da geç oluyor aslında tanınmaları. Yani çok uzun sürüyor. Yani böyle şu andaki gibi bir şarkı yapıp patlama gibi bir durum yok. Gerçekten onlarca yıl sürüyor. O tabii. Şarkı, o türkülerin dinlenmesi, onların gerçekten yörelerinde tanınır hale gelip Anadolu'yu turluyor hale gelmeleri. Çok enteresan öyküler. Ben de vaktim oldukça onları çalışıyorum ve umarım işte akrabalarımızın da yardımıyla büyük dedemin şiirlerine, türkülerine yeniden ses vereceğiz.
0: Çok güzel, çok çok merakla bekliyoruz neler çıkacağını. Şimdi o zaman bir Karadeniz deyişiyle türküsüyle
1: Sivas
0: devam
1: demişken
0: ediyoruz
1: bir değil mi? Karadeniz
0: Sivas demiştik ama sonra dedenden de bir şey çalacağız.
1: Tamam.
0: Bu kadar Sivas'tan konuştuk yeter birazcık da Karadeniz.

0: Ya galiba hepimiz çalmayı çok özlemişiz.
1: Fena doğaçlarız diyorsun.
0: Valla yeniden yazarız. Sonra geri döner yazdığımızı bozar bir daha
1: Bir daha
0: yazarız falan gibi bir şeyler, bir şeyler, bir
1: Tabii.
0: şeyler. Abi o zaman hiç kesmiyoruz ve dedenin şarkısıyla sözleriyle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı acaba? Bunun içeriği, öyküsü.
1: Yeni yeni öğreniyorum daha içeriğini, öyküsünü ama burada tabii dertli dolap gibi kelimeler var. Bunlar aslında tasavvufta da kullanılan kelimeler, sözcükler. O yüzden daha da ilgimi çekmeye başlıyor aslında zamanla. Çünkü Veysel'de de aslında bu var. Bir tasavvuf diyemeyiz komple ama benim yorumum bu aslında. Yani bu kelimeler örtüşüyor. O yüzden ben de heyecanlı o öyküleri de dinlemeye devam ediyorum.
0: Okey. O zaman eylem.

0: Vallahi evet, doğru söylüyorsun. Demin söylediğini düşündüm de esasında çok da yanlış bir tespit değil. Yani bizim kadim türkülerimiz, halk müziğimiz rock müziğine sanki daha bir yakışıyor. İçerikleri de esasında bir yerde birbirine benziyor. Sıkıntılarını,
1: Blues
0: dertlerini
1: gibi de.
0: anlatıyorlar. Aynı blues gibi. Bu noktada öksürmen gerekiyor. Tam bir
1: Sesi
0: blues.
1: gırtlağa verebilmek için. Bunu peki çalarken mi düşündün abi gerçekten? Demin
0: Ya hem çalarken hem tabii yani akor şemalarına baktığın zaman yakışan
1: Evet.
0: ya yani o enerji de var. O bizim yani bizim mesela Macar müziğinde de bence o çok var. Halk müziklerinde gerçekten öyle bir daha sert köşeli bir tavır var yani. O çalış çok yakışıyor. O armonizasyonlar çok yakışıyor müziğin içerisine.
1: Yok, doğru söylüyorsun abi. Zaten yani sen daha iyi bilirsin. Rock müziğin halk müziği keşfetmesiyle o bizim psychedelic babaların yani Anadolu popun, Anadolu rock'ını çıkartmaları
0: O
1: da
0: tabii
1: zaten Türk halk müziğini
0: biliyorsun
1: keşfetmemizle
0: şu anda
1: oluyor yani.
0: dünyada çok moda yani.
1: Evet.
0: Şu anda değil zaten. Bayağı bir 10-15 seneden beri moda
1: Evet, şimdi
0: esasında.
1: tekrar geri döndü.
0: Evet.
1: Ve o yüzden evet, dediğin doğru. Yani halk müzik, gerçek Türkçe rock'ı, Anadolu rock'ı çıkaran da halk müzik aslında.
0: Evet.
1: O yüzden her zaman, şimdi siz çalarken de yani o kadar çok yere evriliyor ki, şimdi
0: Evet.
1: Volkan abi ritmi değiştirdiği anda benim hani rock'tan çıkıp acaba diyorum üstüne biraz da rap mi söylesem
0: Söylesen söyle
1: gibi
0: valla.
1: oluyor.
0: Hiç
1: O
0: sıkıntı
1: yüzden
0: yok.
1: harika.
0: Valla biz şu anda bir parça çalacağız. Senin için bir dinle bakalım ne
1: Tamam,
0: diyeceksin. Ama
1: harika.
0: yani içinde kendine uygun bir yer bulursan
1: Bakalım.
0: hiç problem değil. Hemen dalabilirsin.
1: Tamam.
0: Biliyorsun programın adı Hücum Kayıt.
1: Hücum kayıt.

0: Karahisar
1: Kalesi'ni
0: hiç böyle dinlememiştim.
1: Evet.
0: Bir şey diyeceğim, bu çok havalı oldu yalnız. 360 kamera koyarlar ya sahneye, hani sahnedeymiş gibi izlersin böyle abi. Ya dönüyor ya böyle böyle. Bayağı eğlendim yani.
1: Evet evet. Vallahi biz de çok eğlendik ya. Yani esasında tam işte hücum kayıt ruhu çıktı ortaya. Saldırın ey Yeniçeriler. Tamam. Süper. O zaman işte ne diyelim artık. Keşke sabaha kadar burada çalsak ama sonuçta evde çocuklar bekler.
2: Çocuklar var.
1: Evet ya, seni burada ağırlamak bizim için gerçekten çok çok çok çok çok çok güzeldi.
0: Benim için abi. Teşekkür ederim.
1: Eminim yolumuzda birçok defalar kesişecek.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi seninle beraber güzel bir eserle bitirelim.
0: Seyrani.
1: Evet, Seyrani.

türküler dile geliyor. Yarsan bana ne... Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Sallan boyuna bakayım. Ey bas küpem. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yaktın yandırdın beni zalim aldan. Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.

Bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yıksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

Adım Mert, soyadım Can. 25 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Müziğe 2019 yılında sokak müziğine başladım. Aslında 8. sınıfta 13 veya 14 yaşımda bir arkadaşımın vasıtasıyla hiç aklımda yokken bir yerde şarkı söyledik beraber ve ondan sonra ayrılamadık.

ilk sokak müziğine başlama anım biraz garipti açıkçası. Çünkü daha önce yapmamış bir şeyi yapıyorum ve nasıl tepkiler alacağım, o anda nasıl bir durumda olacağım çok böyle garipti. Hatta bir arkadaşımla gitmiştim ve o arkadaşım böyle benden biraz uzaklaştı yavaş yavaş. Dedim ki Mert, bir kere geldin, gitarını açtın, artık başla. Bir yap bakalım, nasıl duygular tadacaksın. Gayet de güzel başladık. Çok böyle kendimi farklı hissettim. Müzik ruhun gıdası derler ya. Gerçekten insan bir ruhsa, bu ruh bir müziği üretiyorsa ve o müzik başkalarına hitap edip orayı da alıyorsa, o kesime de hitap ediyorsa bundan daha güzel bir şey bence yok.

İstanbul'da sokak müziği yapmak bin bir çeşit insanla sizi karşı karşıya getirebilir. Bu avantaj ve dezavantaj olarak ikiye ayrılabilir. Yani olumlu ve olumsuz şeylerini zaten biliyoruz. Olumlu şeyleri çok daha fazla. Mesela Amerika'dan gelen bir çiftle oturup muhabbet edebiliyoruz. Onların kendi yaşantısını hissedebiliyoruz. Hollanda'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan gerçekten her gün farklı bir ortam yapabiliyoruz yani.

Adım Emin, soyadım Dertli. 22 yaşındayım. Klarnet sanatçısıyım. Klarnet çalmayı da abimden öğrenerek başladım. Sulukule mahallesinden geliyorum. Bizim mahallemiz 7'den 70'e güzel bir sanatkarla dolu insanlarla doludur.

Klarnet benim için 5-6 yaşlarında başlayan bir aşk yolculuğudur. Klarnet benim söyleyemediğim sözleri, dile getiremediğim lafları sazımla, sözümle öttürüyorum ve insanlara iletiyorum. O benim vazgeçilmez bir, sonsuz bir aşkımdır.

0: tanıdık değil bana gül.
1: Sahneyi çok daha farklı bir kulvar olarak görüyorum aslında. Orada hazırlamış olduğum bir repertuar var. Ve bu repertuar üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyorsun. Ama sokakta, mesela sokaktan geçen bir insan sana diyebilir ki ya ay tenli kadını çal ya da işte ellerimde çiçekleri çal. Bunlar çok böyle farklı duygular tattırıyor insana. Farklı diyebilirim.

En büyük hayalim önce hedeflediklerimi yapmak ve bu hedeflerimin arasında tabii ki herkesin ilk önce ailesini mutlu etmek gelir. Sonrasında sağlıklı, huzurlu bir yaşam gelir. E tabii sahne alabilirsek, güzel büyük kitlelere hitap edebilirsek bu yaptığımız işi daha değerli kılar diye düşünüyorum. Çünkü benden geçen duyguyu tatmasını istediğim bir dünya var.

insanların yanına gidip en sevdiğin şarkı nedir diye soruyorum. Ve onlardan gelen yanıtlarla beraber böyle hemen anında şarkıya giriyorum. Bazen onlar da eşlik ediyor. Bazen alkış tutarak eşlik ediyorlar. Ama hep güzel böyle enerjileri yakaladığımız günler olmuştur tatlı.

0: Oo, merhaba. Oo, bayılırım, bayılırım.
1: En sevdiğin şarkı?
0: En sevdiğim şarkı, evlat ne söyleyeyim sana, ben seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Baki duyarlar.
1: Bir ufak sen böyle gir ki biz onu bulalım.
0: Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Ra ra ra ra ra.
1: Hayır. Şuradan galiba. Ren.

Eğer gerçekten müzikle ilgilenmek istiyorsan sabretmelisin, üstüne düşmelisin. Enstrüman olur, sesin olur. Kesinlikle üstüne düşüp vazgeçmemelisin. Bu hayatta olduğu gibi hiçbir şeyden vazgeçmemeliyiz. Aa, olmadı deyip kenara atmamalıyız o konuyu. Bence her şeyi başarabiliriz.

0: Emin de klarnet olayında gerçekten var. Şimdi o duygu dediğin zaman duyguyu bize geçiriyor.
1: Ben biliyorsunuz Sulukule'den geliyorum. Bizim mahallede çok klarnetçi vardır. Yaşlı klarnetçilerle çok çalıştım. Ama en örnek aldığım klarnetçi abimdir, Öz abimdir. O da iyi bir klarnet icracısıdır.

türküler dile geliyor. Yarsan bana ne... Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Sallan boyuna bakayım. Elmas küpe. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yaktın yandırdın beni zalim aldat. Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yüksel, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

yüce dağların önü, güneşin yüzü Taşkent. Binlerce yıllık tarih, Özbekistan'a başkent. Güzel ziynet eşyası, özümde Özbekistan. Güzellikler içinde görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz. Soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar.

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubu ile birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep'in namındaki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: 4. kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana gruptayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Dutar. Evet. Herkes herhalde Dutar çalıyor aşağı
2: yukarı. Herkes Dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet, bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz?
2: Grup olarak Paris'te müzik icra ediyoruz.
0: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
2: Evet, Avrupa'ya.
0: Farklı şehirlere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Daha çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman. Halk konserleri yapıyorsunuz.
2: Halk konserleri yapıyoruz.
0: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: Bu çalışmaların
2: ederim.
0: Devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben Alensin güzel eserini okudum.
0: Peki buyurun.

0: Qaş astı də qap qara, şaxla gözün də.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: Rahmet.
1: Diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

0: Sarı Gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini Özbekistan'da bizlerden istenmesine bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamay Saftikaran eserini okuyacağım.
0: Peki buyurun.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohi Çehre hanımefendi, buyursunlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
2: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri size ait yani.
2: Yok, Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız,
2: müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız
2: tek,
0: demek.
2: Yani,
0: çalıştınız, anladım. Çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Müziğin sözünü yazma anlamına
2: kaydettik
0: geliyor.
2: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki buyurun.

Orta Asya'nın incisi, medeniyetlerin merkezi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda, kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Allah, hadi al.
3: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

Çok güzel bir konuyu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

Türküler dile geliyor. Yarsan bana ne? Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Sallan boyuna bakayım. Elmas küpe. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yaktın yandırdın beni zalim aldan. Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yıksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir...

0: sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar Gözler'le.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: türküler dile geliyor.
1: Yarsan bana
0: ne... Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yaktın, yandırdın beni, zalim aldın.
0: Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te. Nuri Sesi Güzel. Uzun havaların sevilen sesi Nuri Sesi Güzel, 1937'de Şanlıurfa'da doğdu. 13 yaşlarında halk müziğine yönelen sanatçı, bir süre sonra profesyonel olarak saz çalmaya başladı ve sazıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Sanatçı müzik kariyerinin dönüm noktasını "Beni bugünlere getiren esas önemli kişi Muzaffer Sarı Sözen'dir" diye açıklamıştır. 20 Mayıs 2023'te vefat eden Nuri Sesi Güzel, ustaların ustası olarak sesiyle Urfa türkülerine can verdi.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Allah, hadi al.
3: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: başında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Çok güzel bir konuğu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.
1: Muhammed Yıldırır'la Virtüözit'e Cuma TRT Müzik'te.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik, Cuma TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı.

0: diyor. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz Kurtoğlu, şarkılarının hangi tarza uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay, kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım, babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Gökhan Türkmen geçtiğimiz ay Masal Olsa şarkısını kızı ve bir çocuk korosu eşliğinde yeniden yorumlamıştı. Başarılı sanatçıyla sohbetimize bu şarkının hazırlık sürecini ve klibini konuşarak başlıyoruz.
1: Masal Olsa zaten Harun Kolçak'a yazılmış bir şarkıydı. Harun abinin son işte hastanede olduğu zamanlara motive, yani orada kaldığı zamanlar ona motive olsun diye yaptığımız bir şarkıydı Ozan'la. Zaten pozitif bir şarkı, sözlerinden anlaşılacağı gibi. Müzik akademide kızlarım da orada müzikal koymak için bir eğitim görüyorlar. Annie ve Matilda müzikali için eğitim görmeye başladılar bu sene. İzmir'deki bir ders sırasında, onları kızlarımızı götürdüğümüz bir ders sırasında bana bir sürpriz yapmış, yani sürpriz yapılmış. Şarkıyı çalışmış akademi korosu. Ben gittiğimde bu sürprizle karşılaşmıştım. Ozan da oradaydı. Çok duygulandık, çok keyiflendik, çok hoşumuza gitti tabii ki. Sonra dedik ki bunu 23 Nisan'da bizim stüdyomuzda kaydedip çıkaralım aslında. Çok güzel olur. Aynı şekilde biz bu sefer davet ettik onları stüdyomuza. 35 tane öğrenci kız, öğrenci

Kız çocuğumuz geldi. Orada kayıt yaptık. Görüntü de hani klibi de orada kaydettik. Çok keyifli, çok güzel bir gün oldu bizim için. Çok enerji dolu bir gün oldu. Onlarla böyle bir şey yapmak, öyle bir şeyi paylaşmak, öyle bir şeye vesile olmaları onların da çok hoşuna gittiler. Aileler de çok hoşuna gitti. Bizim de çok hoşumuza gitti. Kızlarım da oradaydı.

0: Sevilen isim, Organik adını verdiği projeyle eski şarkılarını yeniden seslendirerek dinleyicilerinin beğenisine sunuyor. Biz de Gökhan Türkmen'e bu projenin detaylarını soruyoruz.
1: Organik mevzusunu aslında birkaç şarkı yaptık. İşte Kalbim yaptık, Yansan yaptık, Kiraz Çiçekleri yaptık, Ayıp Ettiğin yaptık. Bu da dördüncüsü, beşincisi. Şöyle aslında bu şarkı, yani bu benim tek gitar birkaç şarkıyı yorumladığım da bir albüm vardı. Az Biraz diye bir albüm yapmıştık, EP yapmıştık. Sonrasında ben tekrar böyle bir şey yapma girişiminde bulunacağım. Ama bu sefer birazcık daha büyütmek istedim sound'u açıkçası. Tek gitar yapmak istemedim. Ama yine sesimin ön planda olduğu, yine duygu olarak çok karşıya net geçebilen bir sound olsun istedik. Serkan'la bunu oturup nasıl yapabiliriz diye düşünürken perküsyon kısmını, işin ritim kısmını olabildiği kadar hani işte böyle ortam seslerinden, yani işte bilekliğime vurarak, işte gitarın arkasına vurarak, ne bileyim işte shaker'ı, ritmi, snare'ı, kick'i hep böyle bir şeylere vurarak, oradaki ne bulduysak onlara vurarak yaptık. Sadece enstrüman, gitar kullandık mesela, yani onun dışında başka bir şey kullanmadık. O yüzden de adını organik koyalım dedik. Yani bunun adı akustik olmamalı diye düşündük. Organik koymak istedik. Aslında organik fikri de buradan geldi. Belki ben

0: sen. Gökhan Türkmen yakın zaman önce Yalan isimli yeni şarkısını yayınladı. Başarılı sanatçı bu parçasının klibini makaralı kamera kullanarak çektiğini Müzik Sayfası izleyicilerine özel olarak anlatıyor.
1: Şarkı 2 senelik aslında. 2 sene önce yaptığımız bir şarkı. Sevgili Ozan Turgut'la yaptık. Sözünü o yazdı. Müziğini ben yaptım. Aranjesi de sevgili Alper An'a ait. Yine 2 sene önce yaptığımız bir şarkı. Hatta geçen sene de aranjesi falan her şey bitmişti aslında. Şarkı hep böyle çıkarma sürecine giriyoruz, sonra vazgeçip başka şarkı çıkıyor falan. En sonunda kısmeti bu zaman oldu şarkının. Klibini Emir Yener çekti. Makara sistemiyle çektik aslında. Makaralı bir kamerayla çektik. O yüzden de çok heyecan verici bir iş oldu bizim için. Şimdi yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı. O yüzden de çok keyifliyiz. Tepkiler de çok güzel. Film gibi bir iş oldu. Her zaman yaptığım, yapmaya çalıştığımız gibi aslında.

0: Sevilen sanatçıyla gerçekleştirdiğimiz sohbette şarkıların dijital platformlardaki dinlenme oranlarını da soruyoruz. Gökhan Türkmen, başarıyı sadece rakamlarda aramadığını ve bu verilerle pek ilgilenmediğini dile getiriyor.
1: Sanata hizmet eden ve kendimi mutlu ettiğim bir sistem içerisinde daha şarkılarımı çıkarmaya devam ediyorum. Yani ne beni çok dinleniyor olması açıkçası. Yani dinleniyor olması tabii ki önemli bir şey bizim için. Ama hani dinlenmiyor diye de şarkıdan soğuma ya da bu şarkı olmadı diye dediğim bir şey hiçbir zaman olmadı. Bir şarkının olmaması, eğer bir şeyi düzgün yapıyorsanız, sanata hizmet ederek yapıyorsanız ve zamansız bir şey yapıyorsanız bir şarkının olmaması diye bir şey yok. Anca zamanı değildir diye düşünüyorsunuz. O yüzden de çok streamlerle ilgilenmiyorum açıkçası. Ben kaç tıklandı, ne kadar oldu, ne oldu diye. Ben bir şarkı yapıyorum. Oradan insanlar beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. 10 yıl sonra ya da 2 yıl sonra ya da 3 ay sonra beğeniyor. Önemli olan doğru iş yapmak.
0: Gökhan Türkmen'le sohbetimizde son olarak konserlerinden bahsediyoruz. Sevilen isim her sahnesinde

Bu maksatla yapmadık şarkıyı. Bu maksatla da bir klip çekmedik açıkçası. Ama yani onu samimi buldular. Bizim birbirimize olan aşkımızı da görerek de belki böyle bir şeyin olması dileği içerisinde teklifler oluyor. Ama şarkı da zaten buna uygun. Böyle bir şeyin oluyor olması bizi keyiflendiriyor tabii ki. Yani her sahnede mutlaka en az 3-4 tane. Ortalama da böyle bir 7-8 tane evlilik teklifi oluyor bu şarkıda. Şarkıyı bu yüzden çıkaramıyoruz zaten zil repertuardan.

0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor.
1: Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da sahne alan Hande Ünsal var. Sevilen isim en popüler şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendiriyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da konser veren bir diğer isimse Emre Altuğ. Başarılı şarkıcı, Aydınlı dinleyicileri için gece yarısına kadar sahnede kalarak unutulmaz bir performansa imza atıyor. Derken...

0: Haber turumuza İstanbul'da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz. Usta sanatçı şarkılarının bir gün rap tarzında yorumlanmasına yeşil ışık yakıyor.
1: Yani şöyle isterim, yani şimdi rap deyince bunları ayırmak lazım. Çok doğru iş yapan kardeşlerimiz var. Ben her türlü müziği dinliyorum. Hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbeti noktalayan Cengiz Kurtoğlu, İstanbullu hayranları için sahnedeki yerini alıyor.

0: Objektiflerimizi şimdi de Fettah Can'a çeviriyoruz. Başarılı müzisyen, büyük ilgi gören senfoni konserleri projesine nasıl karar verdiğini anlatıyor.
1: Ben 92 yılında ilk şarkımı yazmıştım. 94 yılında ilk şarkım yayınlandı. 30 yılı devirdiğimiz için Bursa'da bir başlangıcını yapalım dedik bu işin. Senfonik olarak bir konser yapalım. Çok iyi geçti. Oradan dönüşler inanılmazdı, geri dönüşler. O yüzden bunu devam ettirelim istedik. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu bir seri haline döndü. Türkiye'nin birçok yerine bu güzel müziği götürmeyi planlıyoruz.
0: Konser

0: bizi.
1: Turumuzda sırada Zerrin Özer var. Usta isim Geliyorlar Gidiyorlar isimli yeni teklisinin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ediyor.
2: Gerçekten çok hoşuma giden, çok sevdiğim bir şarkı oldu. Sevgili Habil'cim sözleri ve sesi sevgili Bülent'cimin. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Bakalım.

0: önce biliyorlar. Haber turumuz geçtiğimiz haftalarda ortak çalışmaları Halay'ı yayınlayan Kenan Doğulu ve Murat Yeter'le devam ediyor. Bu projenin Kenan Doğulu için özel bir anlamı olduğunu öğreniyoruz.
1: Bu şarkıda benim için sevdiğim güzel tarafı bu aslında bir tekno halay. Yani öyle diyebiliriz.
2: Evet.
1: Elektronik Klap. Müzikle akustik müziğin bir araya geldiği bir pop müzik şarkısı ötesinde dans pistlerinde insanların eğlenebileceği, düğünlerde, doğum günlerinde, partilerinde çalabileceği, kopabileceği modernize edilmiş bir halay elbette. Onu da en iyi şekilde Murat yaptı, harika oldu.
0: Şimdi de rotamızı Kıbrıs'a Demet Akalın'a çeviriyoruz. Başarılı popçu yaz ayları için hazırladığı yeni hit şarkısının müjdesini veriyor.
3: Yaz hitimi hazırladım. Dediğim gibi Gökhan Özen de var. İşte kendi albümümden böyle birkaç tane şarkıyı atacağım. Çok böyle değişik ters köşe çok sevdiğim bir şarkı vardı. Bir türkü daha doğrusu. Onu okudum. Bir de inanılmaz çok içli okumuşum. Ay, okudukça diyorum ay ne kadar güzel okumuşum. Yani türkünü sadece de Behçet Bey'e attım. O da çok mutlu kaldı.
0: Haber turunun son durağında Yavru Vatan'da sahne alan Ebru Yaşar'la birlikteyiz. Sevilen sanatçı farklı isimlerle düet yapmaktan büyük keyif aldığını dile getiriyor.
4: Ben de düetler yapmayı çok seviyorum. Hem genç arkadaşlarla böyle başka tarzlarla. Şimdi bunun devamı geliyor.
0: Basınla sohbetini tamamlayan Ebru Yaşar, Kıbrıslı hayranları için hazırladığı özel repertuarıyla 2,5 saatten fazla sahnede kalıyor.

0: bahsederek başlıyoruz.
1: Aranjesi Enes Yolcu'ya ait. Enes'e de teşekkür ediyorum. Murat'la Nişantaşı'nda karşılaştık. Şarkı var mı Murat'cığım dedim. O da bana hemen iki tane şarkı gönderdi. İkisini de çok sevdik. Bir tanesi bu, Kainat Şahit. Hazırladık, dinleyicilerimize sunduk. Diğerini de Eylül gibi dinleyicilerimize sunacağız.
0: Sohbetimizde söz Sensizim teklisine geliyor. Sevilen isim bu şarkının kendisi için çok ayrı bir yerde olduğunu anlatıyor.
1: Sensizim şarkısını herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor. Aslında Sensizim benim babama yazdığım bir şarkı. Babamı kaybettikten sonra bir oğlum babasına olan duygularını anlatan bir şarkı o. Benim hayatımdaki en önemli şarkım diyebilirim. Larından biri demiyorum, en önemli şarkım diyebilirim. Çünkü duygu olarak ben hiç babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım. Babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.

0: Altay geçtiğimiz yıllarda Varya şarkısını güncel bir soundla yeniden müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Biz de başarılı isme şarkıyı neden bu modern altyapıyla tekrar dinleyiciyle buluşturduğunu soruyoruz.
1: Aslında ben orijinal sound'ında şarkıyı dinlemeyi daha çok seviyorum ama bir müzisyen olarak da farklı sound'larda şarkılarımın söylenmesi hoşuma gidiyor. Kendimi de farklı sound'larda söylemeyi çok seviyorum. O yüzden Ceceli ile bir araya geldik. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Biraz daha trap kafasında bir sound'la dinleyicilerimizle buluşturduk. Çok beğenildi. Belki seneye ya da ondan sonraki sene bambaşka bir sound'la yine yapabilirim. Yani sözü müziği bana olan, benim olan şarkılarımı farklı sound'larda dinleyicilerime ulaştırmak istiyorum.

0: Altay'la sohbetimize şarkıları konuşarak devam ediyoruz. Sevilen popçu, ülkemiz müziğinde iyi şarkıyla hiç şarkı arasında farklar olduğunu dile getiriyor.
1: Türkiye'deki hit ile iyi şarkı arasındaki fark şu. Hit kalıcı olmayabilir ama iyi şarkı kalıcıdır. İyi şarkı hit olmayabilir ama uzun solukludur. Bu çok önemli bir şey. Yani öyle şarkılar var ki hit olmamıştır, bir köşede saklı kalmıştır ama 20 sene sonra, 30 sene sonra hala dinlenir haldedir o şarkı. Ama bazı hitler vardır, 3 ay sonra biter. Yani işin biraz ruhu olması lazım. İnsanların şurasına dokunması lazım. Şarkı, müzik sadece insanları duygusal yönlendirmesini ya da duygusal anlamda doyurmasını sağlayan bir mecra değil aslında, bir sanat dalı değil. Müzik, insanları her şekilde doyurabilmesi lazım. Eğlendirmesi de lazım bazı müziklerin. Bazı müziklerin öyle hit olup püf diye ondan sonra sönüp yok olması lazım. O an 3 aylık olması lazım. Bunları da yadırgamıyorum bu arada ama iyi şarkı her zaman uzun soluklu duruyor. Yani. Çok

0: Sevilen şarkıcıyla sohbetimizin sonuna yaklaşırken kendisine konserlerini soruyoruz. Altay sahnede her tarzdan şarkı seslendirdiğini söylüyor.
1: Sahnede olmayı çok seviyorum. En sevdiğim şey canlı canlı insanların karşısında şarkı söylemek. Üretimin dışında tabii ki. Hazırlanırken de kendi repertuarımın dışında sevdiğim, beğendiğim, insanlara söylemekten keyif aldığım, tür olarak hiç ayırt etmeden bütün türdeki şarkıları söylüyorum.

0: Altay'la gerçekleştirdiğimiz sohbette son olarak sevilen ismin sahneye neden bandanasız çıkmadığını konuşuyoruz. Başarılı şarkıcı bu alışkanlığın başlangıcını konservatuar hocasına dayandırıyor.
1: Bandanayı yaklaşık konservatuarlı yıllardan beri, yani 80'li yılların sonundan beri takıyorum. Onun bende bir hikayesi var. Çünkü saçlarım uzundu, okula gidiyordum. Bölüm başkanımız da benim sevgili hocam Müveddet Günbay, ellerinden öpüyorum buradan. O yüzden sokak çocuğu bu, sokak kedisi bu. İşte operacı olamaz bu halde falan, yırtık pantolonlar falan. Orada başka bir işleyiş var çünkü konservatuarda, klasik müzikte. Ben de protesto etmek için takım elbise giyip saçlarımı sıfıra vurup okula gittim. Ondan sonra da bir daha saçlarımı hiç uzatmadım zaten. Zaten uzayacak saç da kalmadı sonra. Hemen o hafta sonu bandanaya geçmiştim. Çünkü çalıyorduk iki gitar. Uzun saçlı bir hafta önce çocuk yok, kel biri var. Sevgili bizde anacığımın yazmasını takmıştım ilk.
0: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize Ferhat Göçer'le başlıyoruz. Sevilen isim geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Kimler Geldi, Kimler Gitti şarkısını bu kez Kosova'da çekilen video klibiyle birlikte dinleyicilerinin beğenisine sundu.

0: dünyada.
1: Sinan Özen, Herkes Biliyor parçasıyla listemizdeki yerini alıyor. Başarılı isim şarkıya çekilen video klip içinde kameralar karşısına geçti. Bana gelin.

Listemizin son ismi Farkında Değil adlı yeni şarkısını yayınlayan Serdar Ortaç oluyor. Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan eserin düzenlemesini ise Selim Çaldıran üstlendi. Kaderler.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Uzun havaların en sevilen ismiydi. Sesini tüm Anadolu'ya duyurmak en büyük hayaliydi. Nice türkü onun sesiyle ünlendi. Nuri Sesi Güzel, 1937'de Şanlıurfa'da doğdu. Doğum adı olan Nuri Kaçtaş ismiyle de tanınan sanatçı, sesinin güzelliği ve müzik yeteneğiyle küçük yaşlarda keşfedildi. 13 yaşlarında halk müziğine yönelen Sesi Güzel, önce tahta parçalarından ve tellerden yaptığı sazlarıyla müziğini icra etti. Kendi imkanlarıyla saz yapan sanatçı, kısa bir zaman sonra ise profesyonel olarak saz çalmaya başladı. Nuri Sesi Güzel, Türk halk müziğine gönül vermiştir bir kere. Türkiye'nin her bölgesini karış karış gezip konser verme hayaliyle müziğini icra etmeye devam eder. Bu amaçla yorulmadan çalışan Sesi Güzel, doğup büyüdüğü yöreye has üslubuyla onlarca türkü seslendirir.

0: Seni bugünlere getiren esas önemli kişi Muzaffer Sarı Sözen'dir. Nuri Sesi Güzel, profesyonel müzik kariyerinin dönüm noktasını böyle açıklar. Sanatçı artık en bilinen ve sevilen türkülerin aranan sesidir. Nuri Sesi Güzel denince akla Uzun Havalar ve Sıra Gecesi türküleri gelir. Kendisine Uzun Havaları nereden öğrendiğini soranlara ise Ankara Radyosu ve İstanbul Radyosu'nda edindiği tecrübeleri aktarır. Yani Muzaffer Sarı Sözen'le tanışmasıyla başlayan ve bugünlere uzanan hikayesini anlatır.
1: Ankara Radyosu'na neden girdim? Çünkü ben sesimi Anadolu'ya ve tüm Türkiye'ye duyurmak istiyordum. İstanbul Radyosu'nun verici gücü de Adapazarı'na geçmiyordu. Ben mecburen Ankara'daki açılan bir sınavı takip ettim ve gittim o sınava girdim. Merhum hocamız Sarı Sözen imtihanını kazanarak da orada memur olarak başladım, stajyer olarak çalışmaya. Ben orada solo programlarına başlayınca da İstanbul Radyosu duyuyor bunu. İstanbul Radyosu oraya telgraf çekiyor. Hem burada görevlidir, orada nasıl okur diye. Sarı Sözen eline geçiyor ve merhum beni çağırdı. Oğlum dedi, siz daha evvel İstanbul Radyosu'nda çalışıyor muydunuz? Ben tabii sustum, ödüm patladı. Hoca beni radyodan atar, tekrar geri gönderir diye korktum. Yalan yok burada. Dedim ki evet hocam, çalışıyordum ama ben sizin himayenizde, sizin hocalığınız altında çalışmak istiyorum. Bilginiz altında çalışmak istiyorum. Sesimi dedim, sizin sayenizde Anadolu'ya duyurmak istiyorum. Hocanın hoşuna gitti bu. Peki, bir sen devam et, ben gereğini yaparım dedi. Aradan bir sene sonra

Bir gün hoca beni çağırdı. Yine korkuyla ben gittim karşısında hazır ola durdum. Dedi ki evladım 4 yıl aile bahçesinin sahibi Şakira benim asker arkadaşımdır. O da bir yangın geçirdi. Mağdur durumda. Seni isterler dedi. Çalışmak ister misin dedi. Hocam siz emrettikten sonra ben çalışırım dedim.

birçok plağıyla satış rekorları kıran Sesi Güzel, Ankara Radyosu'nda göreve başladıktan sonra plak şirketlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşır. En bilinen Urfa türküleri, Nuri Sesi Güzel'in sesiyle Türkiye'nin her bir yöresinde yankılanır. Halk müziğindeki başarısını seslendirdiği bu türküler ve dinleyicilerinin teveccühüyle ispat eden sanatçı, radyo ve konser programlarıyla da bir hayli öne çıkmıştır.

Nuri Sesi Güzel, Muzaffer Sarı Sözen'in teklifiyle ilk sahne çalışmasını gerçekleştirir. Ardından sezon bitince turneye çıkan sanatçı, tüm Türkiye'yi gezme hayaline adım adım yaklaşmaktadır. Sanatçının İstanbul'da sahne alışının hikayesi, onun dinleyicilerine olan vefasının açık bir ispatıdır. Turne sırasında Samsun'da bulunan Nuri Sesi Güzel'i bir gün burada iki misafir bekliyordur. Sesi Güzel'i sahne çalışmaları yapmak üzere İstanbul'a götürmeyi teklif ederler. Ancak sanatçının konser vereceği iller vardır ve bu sözünü tutmadan İstanbul'a gitmek istemez. Verdiği konser sözlerini tutan sanatçının İstanbul'da sahne alması bu çalışmaların ardından gerçekleşir. Nuri Sesi Güzel işte bu vefalı tavrıyla gönülleri fethetmiştir.

sahnedeki samimi üslubuyla tüm dinleyicisine hitap eden Nuri Sesi Güzel, aynı zamanda Urfa Sıra Gecesi geleneğini başlatan isimdir. Sıra Geceleri türküleri onun sesiyle önlenirken, sanatçı bu geleneğe olan vefasını, beraber yapan Sıra Gecesi'dir diyerek ifade etmiştir.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: Kanunu yarın TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Harikasın.
1: Siz de.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesinden hepinize selamlar, sevgiler. Bu hafta iki tane Gönül isimli şarkıyla başladık. Biri Aldırma Gönül'dü, diğer de Fikret Kızılok ve Sami Özkanoğlu. Sami Özkanoğlu'nun çok ismi zikredilmiyor ama bu Gönül şarkısında gerçekten beste olarak kendisinin büyük emeği var. Tabii ki gönül deyince işimiz gönül işi olduğu için hepimizin gönülden yaptığımız bir işin içindeyiz meslek olarak. Tabii ki bu bizim mesleğimiz ama en çok gönülü aradığımız yerde aynı zamanda
1: Evet.
0: biliyorsun bu iş gönülsüz olmayacak bir iştir.
1: Kesinlikle.
0: Yani akıl bize hep yol gösterici oluyor. Aklımız yol gösterici ama gönül yola çıkaran taraf oluyor. Ve
1: Çok güzel
0: gönül nedir
1: söyledin.
0: diye tarif et desem hepimiz herhalde gönülü çok farklı tarif ederiz. Şimdi sırada benim çalacağım bir enstrümantal var. Çok sevdiğim bir şarkı bu.
1: Bu bana gelsin ama.
0: Bu
1: Bu,
0: sana
1: ben çok
0: gelsin.
1: severim bu şarkıyı.
0: Bu şarkıyı çok sevenler var. Benim gibi, senin gibi.
1: Çok.
0: Şimdi klarnetten dinleyeceğiz.
1: Dinleyelim.
0: Kara aç diyoruz.

0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Ne güzel bir Sezen Aksu bestesidir değil mi?
1: Çok muhteşemdi. Kelimeler kifayetsiz.
0: Bunu itiraf edeyim. Sen seslendirmiştin ve etkilendiğim için bugün enstrümantal çaldım.
1: Ay ne güzel. Ben çok severim bu eseri. Senden de dinlemek ama evet, çok ayrıydı.
0: Senin yorumun da bir başkaydı ama onu da unutmadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. İstersen diğer parçalarımızı
1: hemen
0: tek
1: devam
0: tek seslendirelim.
1: Edelim. Yine Sezen Aksu'dan devam edeceğiz. İki aynen, çok güzel şarkısını söyleyeceğim. Geri dön diyeceğiz. Önce sonra da tükeneceğiz.
0: Hemen sabırsızlıkla. Hemen.

0: Çok güzeldi. Herkesin eline sağlık. Harika.
1: Bravo.
0: Yani yaşayan bir ozan kadın. Kadın
1: evet.
0: Ozan.
1: Gerçekten.
0: Her dönemde böyle denk gelmez. Hani derler ya, ne mutlu ki aynı dönemde
1: çok
0: yaşadığımız
1: şanssız,
0: dönemde
1: çok.

0: melodi çok... Sezen Aksu bestelerinde hem söz hem melodiler oldukça zengin ve hani bazen çok bildiğimiz gibi şarkılarını bile eğer notadan takip etmiyorsak gerçekten yollar fark edebilir yani bir anda değişik bir yere çıkabiliyorsunuz. O yüzden bestelerdeki o yüksek kaliteli melodiler ve aynı zamanda o düzenlemeler bir ders niteliğinde baktığın zaman.
1: Çok çok
0: Yani bir
1: haklısın.
0: ders, bir okul gibi. Sezen Aksu'ya Allah sağlık, sıhhat versin diyelim. Nefesi daim olsun. Bu güzel melodiler akıp devam etsin
1: Evet.
0: hayatımızda. Şimdi biliyorsun sırada çok güzel iki tane şarkımız var. Senin de bahsettiğin gibi. Ama gel bir değişiklik yapalım. Ben bekledim de gelmediğini enstrümantal çalayım. Arkasından gelen yıldızların altında. Sen de ona sözü söyle. Ne
1: Tamam,
0: dersin?
1: süper olur.

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. İki tane böyle çok güzel şarkıyı peş peşe seslendirmiş olduk. Şimdi ben bir tane enstrümantalle seni dinlendireyim
1: Harika.
0: Ece. Çok güzel bir beste var. Bestesi Avni Anıl hocamıza Allah rahmet eylesin ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma diyor. Yani ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şimdi klarnetle dinleyelim.

0: Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Alpçim, senin de bütün ellerinde ayrı bir marifet var. 10 parmağında 10 marifet fazlası var hatta Alp'te. Gördüğünüz gibi darbuka ile başladı, davulla devam etti. Türker'in bunu görmesi lazım bence arkadaşlar. Tabii Türker olmadığı için bugün bol bol konuşuyoruz Türker'e. Çok seviyoruz Türker'i bu
1: Evet,
0: arada.
1: çok selamlar olsun buradan.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Evet, şimdi babuba diyeceğiz.
0: Aa bak,
1: Evet.
0: bununla ilgili bir şey var, onu söyleyelim de öyle gir. Şimdi biliyorsun sevgili Gülay Sezer, babasının bestesi bu.
1: Evet.
0: Hikayesi hüzünlü. Bunu daha önce programımızda da anlatmıştı kendisi.
1: Evet.
0: Bu hüzünlü olan bir şarkı olması, daha doğrusu beste olmasına rağmen türkü formunda hızlı çalındığı için çok neşeliymiş gibi algılanıyor. Hatta programda anlattığına göre Neşet Ertaş, rahmetli büyük usta Neşet Ertaş demiş ki babasına, ben bunu demiş böyle ağıt olarak dinlemeyi çok arzu ederdim. Ve bu gerçekten de babasının aslında bu duyguda yazdığını,
1: Evet.
0: hissettiğini söylemişti bize.
1: Sözler de onu hissettiriyor.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Harika bir beste. Gerçekten çok çalınıyor.
1: Çok
0: Kaç
1: seviliyor.
0: yıldır ben hatırladığım, bunun kayıt yıllarını falan çok net hatırlıyorum. O günden bugüne kadar hani böyle bütün sahnelere yerleşmiş ve repertuarda hep aynı yerde duruyor. Ve çok da keyifli yani aslında
1: Çok,
0: söylemesi de
1: çok,
0: çalması da.
1: çok.
0: Buradan Gülay'a da çok selam ve sevgilerimizi gönderelim. Çok kıymetli bir
1: Gönderelim.
0: ses, çok da değerli bir arkadaş. Şimdi çok güzel bir şarkı geldi. Bak bu şarkıya bayılırım işte.
1: Evet.
0: Bu şarkı çok yorumlandı bu arada. Yani az bir zamandır değil yani. Ta ki Barış Manço'dan beri, Barış Manço'nun sesinden de dinledik, sevdik. Her dönemde ama her dönemde ne zaman böyle biraz uzun bir aradan sonra hatırlansa yeniden gündeme gelen bir şarkı oluyor. Ve
1: Evet.
0: hem gençler hem önceki kuşak, daha eski kuşak, yeni jenerasyon hepsi bu şarkıyı çok seviyor. Ve sadece bir hassasiyet var bu şarkıyla ilgili. Bunu belirtmek istiyorum, altını da çizmek istiyorum. Bir müzik insanı olarak bunu söylemek, söylememek daha doğrusu aldığım eğitimi, bu işteki bir tecrübemi çöpe atmam demek. O yüzden söyleyeceğim. Evet, bunu yeni jenerasyondaki arkadaşların yapması çok güzel. Her türlü kitlelere ulaşabilmeleri muazzam bir şey. Lakin parçayı yanlış çalıyorlar. Yani bu Gamze Deyim şarkısının koma dediğimiz sesini yok ediyorlar. Ki bu şarkının özü de oradadır. O koma sesi iyi veremeyen klarnetçiler mi dersin? İyi söyleyemeyen sesler mi dersin? Aklına ne geliyorsa. Ve hatta bemol basana kadar duyuyorum. Yani bemol basıyor. Bu hassasiyetleri niye anlatıyoruz burada? Çünkü bizim okuldan aldığımız, öğrendiğimiz müziğin ilmini öğrendiğimiz yer bize bunu öğretti. Ve bestecilerin de hakkına, yazdıklarına saygı duyulması gerektiğini bildirmek zorundayız. Çünkü bir insan kendi bestesinin değiştirilmesini ve yanlış yorumlanmasını asla istemez. Bir besteci için en acı şey de budur. Ama maalesef bu parçayı bemol, natural, her türlü şekilde yorumluyorlar. Ona rağmen çok seviliyor. Ona rağmen çok seviliyor. Şimdi bunu seslendirelim.

0: Peh peh peh. Harikasınız valla.
1: Ah, ne güzel
0: yangın oldu.
1: Oldu
0: ya gerçekten.
1: Çok.
0: Gerçekten yangın oldu. Parçayı seslendirirken enerji çok yüksek oldu bu sefer.
1: Çok sevdim bu parçayı. Çok güzeldi.
0: Ben de çok sevdim. Herkese bir heyecan geldi. Bir tansiyon arttı bir anda değil mi?
1: Kendimize geldik.
0: Yani elinize sağlık arkadaşlar. Bu hafta da her şey mükemmeldi. Sayenizde hep birlikte güzel güzel müzikler yaptık. İyi ki Serkan Çağrı sahnesine geldik. Beraber güzel şeyler yaptık bugün de. Senin de gönlüne sağlık
1: Gece. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlerle müzik yapmak çok büyük bir keyif. O keyfi
0: çok
1: birlikte aldığımızı
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Çok sağ ol. Hep beraber birlikte yapıyoruz bunu. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Tabii ki son şarkımız Olanlar Oldu diyeceğiz ve programımızı bitireceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti.

makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye'yi dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikoloğum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansımı ve Malatya'da doktora eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat sokağında ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim
2: Evet,
0: veriyorsunuz.
2: Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen. Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben
2: bu kadar soğuktu yok.
1: Ben de bir ilk yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var. Sen ne cam? Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye
1: Bu
0: çalışacağım.
1: rakımda
0: Evet,
1: bakalım.
0: buradan Yurdal Bey'e selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.

0: sağlık. Ayrıca dinleyicilerimize sıcaklık
1: versin. Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Gülbağ hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
2: İlkokuldaydım. İlk defa blok flüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor. Bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma. Yani flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım. Öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim. Yok. İşte ertesi gün velin gelsin. Velim öğretmenler odasında dedim.
0: Sen de yani,
2: olay okulda öğretmen falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor keman çalacak, babam diyor ulç çalacak.
0: Ha.
2: Böyle bir kavga.
0: Ama destek verirler herhalde.
2: Tabii ki baba baskın çıktı. Ut. Öyle.
0: Belki abi sizin için.
1: Benimkisi de biraz evet. Bizim duvarda hep asılı bir bağlamamız vardı. Bir gün öyle bir televizyon seyrederken şöyle duvara baktım. Asılı bir bağlama var. Şöyle aldım kucağıma. Tıngırdatmaya başladım. Akşam babam geldi. Aa dedi, sen bağlama mı çalmaya çalışıyorsun? Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. Bir Malatya türküsüydü. Fırat kenarında yüzüp kayıtlıydı.

0: gösterdi. Dedi bunu yarın sabaha kadar çalarsan dedi seni kursa gönderiyorum dedi.
1: Aa.
0: Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim bu mu dedim.
1: Aa.
0: Gösterdim. Biri şaşırdı. Ya dedi sende kulak varmış ya dedi. Ve beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içinde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani ne bileyim mandallar var bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmalıyım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
1: İyi ki başladın. Çok çok güzel
0: Hepimiz iyi ki
1: çalıyorsun gerçekten.
0: başladık.
1: Aynen. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
0: Bin kral.
1: Ne kadar soğuk olsa da
0: Evet.
1: bir eser daha çalmaya çalışalım mı?
0: O zaman bu kanunun günümüz virtüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Bakdagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine Külli Makamı'nda Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
1: Evet
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Olur. Hadi denelim.

0: Ellerine sağlık. Sizinle. Hazır biraz ısınmışken hemen arka binde bir aşkı bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önce göre...
1: İlker mod diye göndeydi. Evet, yani siz gerçekten aynen ısınmadık ama...
0: Hava şartları onu istiyor.
1: Evet, yine de ortam harikulade, müzikler harikulade.
0: Evet.
1: Soğuğa katlanacağız.
0: Başlıyoruz en sonunda. O zaman evet, ne çalalım?
1: Valla klasikler de güzel. Günümüzde de birçok güzel beste var. Ama arzu ederseniz Malatya'dayız.
0: Doğrudur.
1: Bir Malatya'dan bir kuble bir şeyler yapabiliriz.
2: Malatya'mız da güzel.

0: Olumsuz maç olmaktan.
1: Biz de öyle ya.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: Kesin.
0: biz
1: Hava
0: belki
1: şartları
0: heykele döneriz. O
1: hava
0: yüzden
1: güzeldi.
0: bence bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzaraya gerek yok.
1: Evet, kesin.
0: Ama çok çok güzel oldu. Bu
1: Çok güzel.
0: unutulmaz bir an oldu benim için.
1: Kesinlikle benim
0: Bizim
1: için de.
0: için de. Buradan Emre'ye de beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Mahattemize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
2: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: da biber gelmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Var olasınız, sağ olasınız. Efendim Züleyha ile sınırsız gezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daim mottomuz, pasaportumuz, gönül rehberimiz, müzik, rotamız, sanat diyoruz. Bu yıldızda kendisini ağırlamak istedim. Çok değerli bir isim olacak. Kendisiyle yakın zamanda ben tanış oldum ve çok değerli bir üstadım tanıştırmıştı bizleri. Hem hakikaten onunla hasbihal etmek hem de bana da bir efendim onur olsun. Çünkü burada kendisini ağırlamaktan onur duyuyorum bu akşam. Ve onca hastalığına rağmen, rahatsızlığına rağmen yakın zamanda da yine bir aslında süreç geçirmiş. Buna rağmen programı iptal etmedi ve bizleri kırmadı. Şereflendirecek bu akşam yıldızda bizleri. Efendim sözü çok uzattık bekletmeden. Bu arada söyleyeyim efendim, kendisi eserlerini oturarak yorumlayacak. Küçük bir rahatsızlığı da var zaten, anonstan sonra anlayacaksınız. Şöyle yıldız efendim, değerli ustaya, büyük ustaya bırakıyorum. Ömer Danış buyursunlar.

0: euch.
1: Hoş geldiniz, sofalar getirdiniz. Nasılsınız Ömer abicim, iyi misiniz? İyi gördünüz.
0: İyi diyelim, iyi olalım. Çok şükür.
1: Sizi en son gördüğümden daha iyisiniz.
0: Tabii tabii.
1: Daha toparlamışsınız tabii, maşallah. Evet. Yine yakın
0: yani
1: zamanda...
0: Her anlamda toparladım.
1: Evet evet, daha iyi gördüm. Bu evet. Arada yine küçük bir ameliyat geçirmişsiniz.
0: Evet, yani bu ayağımdan böyle küçük bir şeyimiz
1: yine
0: oldu.
1: Yine bir operasyon ama sıkıntı geçmiş olsun,
0: ama
1: bizi
0: geçtik,
1: kırmadınız.
0: Neyse.
1: Allah razı
0: İyiyiz.
1: Olsun.
0: Çok daha iyiye doğru gidiyoruz.
1: İyi olacaksınız inşallah. Tabii ben beni kırmadınız her an dedim, iptal de olabilir.
0: Ama uzun zaman televizyon programları da yapmadık. Böyle şimdi tabiri caizse böyle pasımızı atalım böyle güzel bir programda, güzel sazlarla birlikte.
1: Allah razı olsun.
0: İçimden gelen böyle bütün duygularımı dökeyim dedim burada. Çünkü buradaki
1: öyle.
0: Ezgilerin bir sınırı yok herhalde değil mi? Sınırsız.
1: Aynen öyle. Sınırsız,
0: o yüzden
1: ezgiler.
0: Tam benlik yani.
1: Ya hakikaten
0: ederim.
1: Böyle bu program biraz tadı damağında kalacak olan
0: tabii,
1: programlardan
0: tabii.
1: Biri insanların. İnşallah böyle sizi ağırlamak daha çok nasip olsun bizlere
0: tabii,
1: bu programda. Burası sizin de eviniz.
0: Tabii.
1: Bizlerin de evi TRT.
0: Tabii.
1: Şöyle sizi bırakacağım. Şimdi bu eserin bir hikayesi var mıdır sizde? Çünkü 5 eser sizin kendi eseriniz. Bir tek repertuarda bu akşam bu farklı.
0: Bunu annem çok seviyordu. Annem dedi ki Ömer bunu oku dedi. Ben de onu kırmadım, annem için okudum yani. Yoksa çok da güzel
1: herkese.
0: Bir eser bu
1: kesinlikle.
0: Hakikaten. Böyle yanık bir eser.
1: Sizin de içinizdeki o duyguları yansıtıyor mu
0: evet.
1: Ömer abi?
0: Tabii. Yansıtmasa okuyamam zaten yani. Mümkün değil.
1: Şöyle sizden bir eser daha hemen rica edeceğiz. Bu sefer sizin kendi eseriniz.
0: Evet.
1: Ardından sizi küçük bir soluklandıracağım. Buluşacağız tekrar yıldızda.
0: Tabii ki.
1: Buyursunlar efendim.

0: Nefisi hocam, ağzınıza sağlık. Sağ, bu eser de sizin eserlerinizden.
1: Bu da benim eserim. Üstadım. Evet, bu böyle
0: 20 yıl, 20 küsur yıl olmuş mu hocam?
1: Olmuş tabii. Yani bu böyle halk müziği Anadolu'da dolaşırken, böyle hani Aşık Veysel'i ararken diyeyim, yani kendimce öyle bir tanımlama yapayım. Yakıştırma yapayım daha doğrusu. Böyle Aşık Veysel'in etkisindeyken, onu ararken yaptığım bir eser. Çok da sevdiğim bir eserim bu. Böyle.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ. Şimdi ben de Elazığ'da bir kısa bir süre görev yaptım. 6 ay kadar. Hakikaten Elazığ'da çok kıymetli dostlarım, sevdiğim insanlar var. Dolayısıyla hani sizi burada ağırlayınca da beni biraz o günlere de götürdünüz.
1: Elazığ insanı yanıktır biraz hakikaten. Yani,
0: tabii El Aziz.
1: Tabii. Hatta bağır yanık Ömer vardır eskiden. O Ömer ben oluyorum.
0: Işte. Öyle mi hocam?
1: Evet.
0: Cansınız, var olasınız. Sizi şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Tamam.
0: Sonra Yıldız'da tekrar buluşacağız.
1: Ne güzel olur.
0: Bakalım siz benim yorumumu nasıl bulacaksınız? Ben de sizden dinlemek isterim.
1: Güzel bulduğumuz için geldik biz de. Siz de dinlemeye geldik. Teşekkür ederim.
0: Var olasınız. Allah razı olsun. Efendim bu akşam değerli Üstad Ömer Danış bizlerle, kendisini kısa bir soluklandıracağız. Yıldız'da tekrar buluşacağız efendim. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Kıymetli üstadım, sizi şöyle tekrar yıldıza doğru hemen davet etsem şöyle. Tabii bir yandan da ben hemen sandalyemizi de Murat abimizden alacağım. Şöyle sizi oturtarak efendim
1: çok
0: sohbete devam edelim.
1: Çok güzeldi ama eser.
0: İki eser de şahaneydi. Bizim evet. Böyle küçük küçük kusurlarımız olduysa da affola.
1: Bir de sesinize giden eserlerdi. Çok güzel seçilmiş özenle.
0: Var olasınız.
1: O da önemli.
0: Çok tabii ben etnik ezgileri daha çok seviyorum.
1: Ben de mesela bu programa gelirken genelde etnik şeyleri tercih ettim. Yoksa benim formatım biraz daha farklı yani. Daha
0: fantezi,
1: böyle.
0: Fantezi, arabesk
1: tabii,
0: diyebilir
1: tabii,
0: miyiz
1: daha
0: Ömer
1: böyle,
0: abi?
1: Daha serbest çalışmalarım benim ama bunlar daha yani daha üst gruplu. Biraz daha dediğiniz gibi etnik olmasına özen gösterdim.
0: Ama yine de eserlerin ayrı bir dokusu var. Mesela ben bugün bir şey öğrendim siz prova yaparken. Tabii benim hani affola hakikaten cehaletime verin diyeceğim. Bu da benim bilgisizliğim olsun. Ben Didem eserinin sizin olduğunu bilmiyordum mesela.
1: Yok benim evet.
0: Burada öğrendim. O da
1: abi
0: benim
1: benden öyle eser çıkmayacak zannediyor insanlar. Genelde hep böyle ağır şarkılar. Genelde benim bestelediğim şarkılar
0: bari
1: böyle çok
0: yanık
1: ağır.
0: Ömer tam aslında yansıtıyorsunuz üstadım kendinizi.
1: Halbuki çok böyle hareketli şeylerim de var benim.
0: Hakikaten.
1: Işte.
0: Oy Didem, artık Didem'i bilmeyenler yoktur. Sevgili Günel'le beraber.
1: Didem kim diye biri sorsanız öyle biri de yok yani. Salladım gitti yani.
0: Hakikaten
1: öyle.
0: Ama yenge yok. Hanıma yapmadınız. Dilek.
1: Yok canım hiç.
0: Oy değil olmazdı. Didem daha
1: evet,
0: uygun oluyor
1: evet,
0: sanki.
1: Evet.
0: Yani. Yenge Hanım'a da selam olsun. Selam. Kendisiyle de tanıştık sağ olsun. Onunla iletişim
1: evet.
0: Kurduk zaten. Selamlar, hürmetler bizden de. Şimdi sizi yıldızda bırakacağız. Yine sizin kendi iki eseriniz gelecek.
1: Evet.
0: Kıymetli dostlara. Ardından tekrar sizi hemen yıldızda rahatsız edeceğim ben.
1: Tamam.
0: Buyursunlar efendim. Yıldız değerli Üstad Ömer Danışın.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Nefesinize sağlık. Ne kadar güzel vasiyetimdir. Beni doğduğum topraklara götürsünler. Köyümün yağmurlarında yıkasınlar.
1: Hasretler, özlemler. Çok sevdiğimiz konu yani tema. Ne yapalım günümüzde öyle ama.
0: Ama hakikaten ne güzel. Başucumda biten yedi verenleri aşıklar koklasınlar. Evet. Muazzam evet. Hakikaten.
1: Siz okuyacaksınız şimdi değil mi?
0: Şimdi ben okuyacağım da üstadım şunu sormak istiyorum. El Aziz'de, evet. Elazığ'da en sevdiğiniz türkü hangisi?
1: Elazığ'da mı?
0: Elazığ'da.
1: Yani çocukluğumda şey vardı hani geline bak geline kına yakmış eline.
0: Ben onu Gelin albümünde okudum.
1: Öyle mi? o albümü bulmam lazım o zaman benim.
0: Geline bak geline bunu evet, okudum ben. Evet. Gelin kınası albümünde. Şimdi gelinlerin en çok sevdiği albüm. Ama tabii. Artık o çocukluğumuzda hep bize söylerlerdi kına gecelerinde. Çok, aklımızda çok, kalmıştı. Yani çok. Ben böyle burada bir Elazığ türküsü de duymak isterdim diye düşündüm bir an.
1: Şöyle yani mesela Didem benim bestem olduğu için ben de Elazığlı olduğum için. Şimdi Didem de Elazığ türküsü oluyor yani.
0: Finalde onu söyleyeceğiz zaten onu finale saklıyoruz.
1: Tamam.
0: O zaman şöyle sizinle bir dalal desek.
1: Ama beraber söyleyelim.
0: Beraber söyleyelim. Tamam, finalde söz. İnşallah kapanış tamam, öyle yapalım. Peki. Sizin eserinizle yapalım istedik.
1: Tamam.
0: O zaman bir dalal desek beraber. Beraber de bir eser yorumlamak istiyorum
1: olur,
0: üstadım.
1: Olur,
0: benim
1: olur,
0: için
1: tabii,
0: şeref
1: tabii,
0: olur
1: tabii,
0: bu.
1: Tabii, estağfurullah.
0: O zaman şöyle diyelim. Şu Mardin'in gülleri öter bülbülleri oy dalal diyeceğiz. Kıymetli üstadım da eşlik edecek, şereflendirecek.

0: Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız için prova da yapmamıştınız
1: çok
0: hocam.
1: Çok güzel ama çok da sevdiğimiz bir türkü bu da hakikaten.
0: Var olasınız.
1: Yine Mardin'de bu ara çok revaçlı ama değil mi bir de yani?
0: Evet
1: mi?
0: Aslında yani. Seviliyor. Neden hocam? Çünkü diziler ağırlıklı
1: kendine
0: olarak...
1: Kendine has bir dokusu var tabii.
0: Var tabii ki. Var. Bir de dizilerde de aslında evet. Eserler çıkabiliyor tabii, ortaya tam anlamıyla. Tabii. Bir anda unutuluyor, bir anda tekrar gün yüzüne çıkıyor. İşte özellikle evet. Doğu'da çekilen diziler bu aşırı...
1: Biraz da özümüze dönüşümüzün göstergesi gibi geliyor bana değil mi?
0: Tabii yani, öyle. Tabii, yani tabii. Şimdi sizin
1: İnsanlar
0: eseriniz...
1: İnsanlar artık bu köşklerde, villalarda çekilen şeylerden bıktı herhalde dizilerden.
0: Tabii. Şimdi mesela bizim de dizilerimiz var. Özellikle şimdi TRT ekranlarında evet, olan evet. Karadeniz'de çekilen diziler tabii, tabii, var. Tabii. Dolayısıyla o özü unutturmamak gerekiyor. Tabii. Onların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Mesela sizin Köyümün Yağmurları eseri.
1: Evet.
0: Erhan Güleryüz söylemişti.
1: Evet, evet, evet.
0: Baktığımızda o bambaşka bir formda okumuş.
1: Tabii. Bülent Ersoy da okudu. O da farklı bir formatta,
0: formatta okudu. Ama asıl benim en sevdiğim evet. formu sizin yorumladığınız kendi formu kalıyor. Daha
1: çünkü
0: otantik.
1: Çünkü ben çok daha yani hani övünmek gibi olmasın derken hani çok biz Anadolu'yuz. Tabii bu eser için biraz hakikaten böyle toprak kokmak gerekiyor gibi geliyor bana.
0: Onlar da tabii ki tabii okumuşlar, de. Şahane tabii. yorumlamışlar tabii ama ki, onların tabii, kendine tabii. has tarzı.
1: Hepsi çok özel yorumcular. Kendine has çok tarzınız farklı ama. Var. Öyle.
0: Var olasın. Sizi küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii.
0: Hemen ardından finale gideceğiz. Didem'le tamam. beraber gideceğiz. Aynen. Şöyle sizi soluklandırırken hemen balkon köşemizde öyle diyoruz. Efendim biz de uzanalım şöyle bir başka diyara gidelim. Benim en çok sevdiğim iki eser gelecek. Hüsamettin Subaşı Üstad aslında yorumlamıştı. Daha önce söylediğim eserleri ama şimdi söyleyeceğim eser... Çok değerli yine ustaların eserlerinden biri olacak. Nurdan mı yaratmış?

0: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Değerli üstadım, sizi hemen şöyle yıldızın diğer ucuna davet ediyorum. Bir yandan da şöyle buyurun hemen. Murat abimizden sandalyeyi rica edeceğim. Şöyle onlar hazırlarken bizlere. Ben hemen şöyle sizlerin son sözlerini de almak isterim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir programa, böyle müzik dolu, hakikaten böyle magazinden uzak, müzik dolu, böyle kırtlağıma kadar hakikaten tabiri caizse
0: bize yetmedi
1: müzikle
0: ama.
1: Doldum, duyguyla doldum. Çok teşekkür ediyorum. Size, bütün yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara, orkestradaki saz arkadaşlarımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum.
0: Var olasın.
1: İnşallah başka zaman yine de görüşürüz.
0: İnşallah. Bu arada benim içimde sormak istediğim sorulardan biri de,
1: evet,
0: size hiç barak havaları var mıydı üstadım? Böyle okuduğunuz
1: tabii
0: eskiden.
1: Tabii yani, hani var.
0: Ay şimdi de böyle rica etsem spontan bize bir tane okur musunuz dedim mi diyeceğim ama bir tane böyle hakikaten finale giderken

0: Teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız için ağzınıza sağlık, var olasınız. Ailede çocuklardan evlatlarınızla geldiniz, gelininiz de eşlik etti. Size de çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz Maa ile hep beraber. Çocuklar müzikle ilgileniyor muydu Üstadım?
1: Evet, ilgileniyor. Albüm var mı? Okuyor da. Yani çok profesyonel düşünmüyor, daha hobi olarak düşünüyor tabii.
0: O zaman bir baba kendisi oğul bilir, akşamı tabii. Yapalım mı bir başka programda?
1: İnşallah tabii ki olur. Niye
0: vallahi olmadı, şahane olmaz. Olur. Çok da mutlu oluruz. Evet. Hiç söylemediniz. Aslında benim hatam. Ben en başta sorsaydım yok. Belki spontan bir sürpriz yapardık, alırdık.
1: Doğru doğru. Yaparız ya, bir gün yaparız.
0: Bir baba oğul konsepti Züleyha ile Sınırsız Ezgilere yakışır.
1: Tabii tabii.
0: Var olasınız.
1: Sağ olun. Sağ
0: Allah razı
1: ederim.
0: Olsun. İyi ki geldiniz. Bizi kırmadınız. Şereflendirdiniz. Çok mutlu
1: rica
0: olduk.
1: Rica ederim.
0: Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Kusurumuz olduysa affola. Gelecek hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. Bakalım hangi diyarda olacağız? Bana da sürpriz olacak, bilmiyorum. O vakte deyin, kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Nuri Sesi Güzel. Uzun havaların sevilen sesi Nuri Sesi Güzel, 1937'de Şanlıurfa'da doğdu. 13 yaşlarında halk müziğine yönelen sanatçı, bir süre sonra profesyonel olarak saz çalmaya başladı ve sazıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Sanatçı müzik kariyerinin dönüm noktasını "beni bugünlere getiren esas önemli kişi Muzaffer Sarı Sözen'dir" diye açıklamıştır. 20 Mayıs 2023'te vefat eden Nuri Sesi Güzel, ustaların ustası olarak sesiyle Urfa türkülerine can verdi.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Harikasınız. Ne güzel bir başlangıç oldu sizinle birlikte şarkı söylemek. Çok çok çok keyifli sevgili Kafadar grubu. Evet efendim, merhabalar. Bir hoş sedada tekrar buluştuk. Evlerinize bir hoş seda bırakmak üzere huzurlarınızdayız efendim. TRT Müzik izleyenler, hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz. Kimlerle? Tabii çok değerli şefimiz Baki Kemancı yönetimindeki kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımla. Ve benim bugün açılış yaptığım çok kıymetli konuklarım, çok sevgili konservatuvardan da dostlarım bizi kırmadılar. Hoş sedamızı şenlendirdiler. Değerli Kafadar grubunun üyeleriyle birlikteyiz. Sevgili dostlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
4: Önce TRT kurumuna çok teşekkür ederiz. Sonra size, sevgili Baki abimize, Baki Kemancı'ya, sevgili yönetmenimiz Serkan Kardeş Bey'e, hepsine çok teşekkür ederiz.
0: Biz de
4: Çok mutluyuz burada
0: teşekkürlerinizi aldık. Biz de size sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şeref verdiniz, hoş
3: Sağ olun.
0: geldiniz.
3: Çok
0: Evet
3: teşekkür ederim.
0: efendim, sizler onları yakinen tanıyorsunuz ama ben tekrar şöyle bir tanıtmak istiyorum size. Kafadar grubunun üyelerinden klarnette sevgili Hüseyin Pulant, solistleri sevgili Timur Atasever ve bas gitarda sevgili Özgen Güneş. Siz aslında daha büyük bir grupsunuz sanırım ama böyle ufak bir grup olarak bugün aramıza katıldınız. Nasıl, var mı bir hikayesi bu Kafadar grubunun oluşmasının?
4: Hüseyin'im, pandemide oldu, kusura
0: Her
4: bakma.
0: şey bu pandemide oldu zaten.
4: Yani, pandemide güzel şeyler de oldu demek ki arada.
0: Kesinlikle.
4: Kusura bakma şarkısını biz çok zaten severek dinliyorduk. Şarkı güzeldi. Bir de şöyle bir şey oldu. Timur abi böyle bir şey yapalım mı deyince herhalde bana bunu söyleyecek en önemli insanlardan biriydi. Çünkü yıllardır büyük bir dostluk, abilik, kardeşlik var konservatuvar yıllarından beri. Sen varsan her şey okeydir benim için dedim.
0: Ne güzel.
4: Beraber Kusura Bakma şarkısıyla bu yola başladık. Çok da güzel gidiyor. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ilk günkü gibi. Bu
0: Çok güzel.
4: gerçekten ilk günkü gibi
0: Onu
4: heyecanlıyız
0: kaybetmemek
4: yani.
0: çok önemli ve ben o şarkıyı sizden çok keyifle dinliyorum ama bir sahnenize gelmiştim.
3: Evet.
0: O sahnenizde bir kere şunu gördüm. O kadar efendim keyif alarak söylüyorlar ki işin şifresi bu sanırım, değil mi? Kendiniz çok eğleniyorsunuz bir kere
3: Gerçekten çok
0: sahnede.
3: eğleniyoruz Seda. Yani hani orada gerçekten misafirlerimizi eğlendirmek tabii ki, ama biz gerçekten çok eğleniyoruz
0: O
3: sahnede.
0: kadar belli ki.
3: Evet.
0: İşin de şifresi burada aslında. Bunu sağladığımız zaman her şey çok güzel oluyor. Sevgili Hüseyin, az önce kusura bakmadan bahsettin. Hepsini siz çok güzel yorumluyorsunuz ama ben ona ayrı bir aşığım. Hemen onu dinleyelim mi
4: Olur.
0: sizden? Ne
4: Dinleyelim
0: dersiniz?
4: hemen.
0: Keyifle efendim. Buyurun.

0: Harikasınız. Muhteşem gerçekten. Hepinizi tekrar yürekten kutluyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Ben de bir hüzzam okuyayım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet. Müsaadenizle. Bir kadere bak diyelim mi? Hadi.

0: Bravo şefimi sevgili arkadaşlar. Aman efendim ne güzel alkışlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet. Nasıl bir hoş seda bırakacaksınız?
1: Telefon diyelim mi?
0: Hakan. Aa, ne kadar güzel. Evet. Harika.
1: Buradan Sayın Hakan Altun'a da, Hakan abimize de selamlar olsun.
0: Selamlar olsun.
1: Yılmaz Kemancı.

olsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değildim.

0: Allah Allah. Ne güzel şarkıdır bu. Böyle yıllar da geçse üzerine katlayacak, eskimeyecek bir şarkı.
1: Kesinlikle değil mi ya?
0: Çok duygu değil mi?
2: Çok gerçek samimiyet çok... işte.
1: Gerçekten evet, yazılmış
0: aynen
1: çünkü.
0: Aynen öyle. Konuştuklarımız, evet. Duygularımız, düşüncelerimiz kaleme dökülmüş, müziğe dökülmüş. Sen de çok güzel söyledin. Sesine sağlık sevgili arkadaşlar.
1: Çok sağ ol.
0: Ellerinize
1: çok
0: sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Şimdi harikaydı. Sizden ne dinleyeceğiz inşallah?
0: Şimdi ben biraz böyle ortayı bulmaya çalışıyorum. Ben de bir Türk müziği devam
2: çok
0: edeyim mi?
2: Çok güzel bir şarkı geliyor.
0: Bir Nihavend okuyayım mı, ne dersiniz? Oh. Peki. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

0: Harikasınız, sizlere bravo. Ne güzel değil mi böyle bir orkestrayla şarkı yorumlamak?
1: Ben tutamayıp kendimi klarnet çalmaya başladım arada.
0: Çok güzel. Evet, biz çok memnun oluruz. Peki yine müzik diyelim
2: Öyle
0: mi?
2: Diyelim, evet
0: Hadi
2: ya.
0: buyurun.

0: Bravo,
1: çok
0: bravo,
1: teşekkürler,
0: bravo.
1: Çok teşekkürler.
0: Muhteşem. Ben dayanamadım. Hemen eşlik etmeye başladım. Gerçekten sizinle şarkı söylemek çok keyifli.
1: Bizim için de öyle.
0: Bir düet yapalım mı, ne dersiniz?
1: Olur vallahi. Hadi.
0: Şöyle bir türkü okuyalım mı?
1: Olur.
0: Ben sizin repertuarınızda görünce dedim ki ama ben bunu okumak evet. istiyorum. Birlikte seslendirelim. Hadi ayakta söyleyelim. Ne dersin Timurcuğum?

0: Harikasınız. Ne güzel oldu. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz değerleştiklerinize efendim. Yine sizden çok keyifli şarkılar dinleyeceğiz ama çok üzülüyorum. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Ama ben sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Klarnette Hüseyin Pulant.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili Hüseyin'cim, Timur
2: Çok
0: Atasever
2: teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: ve Özgen
3: Çok
0: Güneş.
3: teşekkür
0: Çok
3: ederim, çok sağ olun.
0: teşekkür ediyorum. Sizin harika bir potporiniz var. Ve çok keyifli şarkılar var. Umuyorum ki ekranları başındaki dinleyenlerimiz de bizlere eşlik edecek. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz kişide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

yaşlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Aceze, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

0: Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol.
1: Yaktın, yandırdın beni, zalim aldın.
0: Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik.

Çok güzel bir konuyu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Kolu kanadı... Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

gerçek, ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

türküler dile geliyor. Yarsan bana ne... Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Sallan boyuna bakayım, elmas küpe. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yaktın yandırdın beni zalim aldat. Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te. Nuri Sesi Güzel. Uzun havaların sevilen sesi Nuri Sesi Güzel, 1937'de Şanlıurfa'da doğdu. 13 yaşlarında halk müziğine yönelen sanatçı, bir süre sonra profesyonel olarak saz çalmaya başladı ve sazıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Sanatçı müzik kariyerinin dönüm noktasını "Beni bugünlere getiren esas önemli kişi Muzaffer Sarı Sözen'dir" diye açıklamıştır. 20 Mayıs 2023'te vefat eden Nuri Sesi Güzel, ustaların ustası olarak sesiyle Urfa türkülerine can verdi.

0: gelmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri 6...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok
0: Ellerinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Harika performans. Sizin de elinize sağlık Deniz hocam. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bilinen eserler ama farklı düzenlemeler, farklı yorum. Ben daha önce dinlememiştim. Orijinal düzenlemesi değil zaten.
1: Değil.
0: Kimin
1: Bunlar
0: düzenlemesidir?
1: babamın düzenlemeleri. Atilla
0: Üstadın
1: Tıknaz.
0: düzenlemesi.
1: Evet, babamın
0: Allah rahmet
1: düzenlemesi.
0: etsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok yakın zamanda kaybettik
0: Evet,
1: babamı.
0: evet.
1: İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli. Ama yalnızca yani bir opera müzisyeni olmanın yanı sıra her türlü müziğe inanılmaz. Yani onun için müzik hayatın anlamıydı.
0: Çok
1: Nefes
0: güzel bir
1: almak
0: vizyon. Çok
1: gibiydi.
0: güzel bir vizyon.
1: Ve her türlü müziğe yakındı. Dolayısıyla özellikle bizim Muğla türkülerimizi çok severdi. Efem'i de onun için düzenlemişti. Benim için. Uzun ince bir yoldayımı da bizim bir viyola kongresini yapmıştık. Orası için. Böyle çok hızlıca baba bizim bir Türk eserine ihtiyacımız var. Çünkü bu uluslararası bir şey. Ne yapabilirsin dedim. Hemen düzenleyip
0: Ay maşallah.
1: göndermişti. O FM türküsü Turkish Music for Viola and Piano diye bir albüm kaydettim ben piyanist arkadaşım Andres Anyasko ile beraber. Orada da yer alıyor. Eğer dinleyiciler beğendilerse tekrar dinlemek
0: Muhakkak
1: isterlerse oradan da
0: dinleyeceklerdir
1: dinleyebilirler.
0: eminim.
1: Ben babama çok şey borçluyum bu hayatta. Tabii ki babama ve anneme. İkisi de müzisyen. Hem beni hem kardeşim müzisyen olarak yetiştirdiler. Hayatın içinde biz çok şey paylaştık. Yani hem işte çok kahkaha, çok seyahat, çok sofralar ama müzik de paylaştık. Beraber defalarca kere sahneye çıktık. İyi ki beni müzikle tanıştırmış. Ben de bu eserleri her çaldığımda ona ithaf ediyorum.
0: Ne güzel. Çok da çok değerli. Ben zaten bir müzisyen olarak biliyorum ismini. Tanışamadı, kısmet olmadı.
1: Kısmet olmadı.
0: Ama eminim tanışacağız. Buna çok inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Malum olsun, ışıklar içinde uyusun. Çok da güzel bir evlat yetiştirmiş
1: Çok
0: zaten. Sizi de
1: teşekkürler.
0: yıllardır hocam tanıyoruz. Beraber de çok sahne aldık.
1: Doğru,
0: Hem
1: keyifle.
0: sanatsal kişiliğiniz hem şahsiyetiniz olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: erişilmezsiniz, çok harikasınız.
1: Güzel.
0: Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinlemek isteriz ve birçok eser dinleyeceğiz tabii
1: Tabii
0: de.
1: ki.
0: Şimdi ne dinleyebiliriz sizden?
1: Şimdi Nejat Başeymazer'in kendisi de bir viyolacı. Armağan diye bir eseri var. Eşi Betül Başeymazer'e armağan etmiş.
0: Çok selamlar.
1: Çok güzel, keyifli, kısa, tatlı bir parça. Piyano ve viyola için.
0: Harika. Büyük heyecanla dinliyoruz hocam.
1: Teşekkür.

0: Hocam ellerinize sağlık tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi de bireysel dinlemek de ayrı bir keyif. Ben çok az dinledim sizi bireysel ama böyle dinlemek de çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür.
0: Sevgili Gizem Hocam ellerinize sağlık. Sizin de sizi
1: Teşekkürler.
0: dinlemek.
1: Çok
0: Yeni tanıştık
1: teşekkür
0: ama
1: ederim. Evet.
0: harika. Siz neler yapıyorsunuz hocam bu arada?
1: Ben çalışmalarımı İstanbul Devlet Opera Balesi'nde sürdürüyorum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda da böyle konserlerimiz,
0: Çok güzel.
1: etkinliklerimiz oluyor.
0: Yoğun mu programınız? Yani
1: Yoğun.
0: solo bir şeyler yapıyor musunuz?
1: Solo
0: Resitaller
1: oda müziği
0: falan?
1: eşimle bir ikiliyiz aynı zamanda. Onunla böyle konserlerimiz, minik albüm çalışmalarımız oluyor. O şekilde devam
0: Çok
1: ediyoruz.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çok tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: Elinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
2: Biz Gizem Hocam'la beraber aynı zamanda Bosphorus Müzik Akademisi'nde benim eşimle beraber, Laçin Modu ile beraber başlattığımız bu
0: Öyle
2: sene
0: mi?
2: 8.sini yapacağız Bosphorus
0: Ah
2: Müzik
0: harika.
2: Akademi'de.
0: Berabersiniz orada da.
2: Evet, orada da beraberiz. Gizem Hocamız orada da bizimle beraber. Onunla çalmak da büyük keyif bu arada.
0: İçeriği nedir akademinin?
2: Bizim akademimizde yaylı çalgılar, piyano, flüt ve fagot ve şan var.
0: Ah harika.
2: Programımızda her yaştan ve her seviyeden tüm müzisyenlere açık. Yani
0: Her
2: evet,
0: yaştan her... Harika.
2: aynen bu şekilde bir yaz akademisi bir hafta sürüyor. Programımızda hem solo performans var, hem ansambl oda müziği çalışması var, hem de orkestra var.
0: Çok güzel.
2: Yurt dışından hocalarımız geliyor, yurt dışından öğrencilerimiz geliyor, Türkiye'den de geliyor. Benim uzun yıllardır yurt dışında bu kamplardaki deneyimlerimi aslında Türkiye'ye taşımak istedim. Benim ve eşimle Çimoder'in beraber böyle bir
0: Çok güzel.
2: vizyonumuz vardı. Dolayısıyla bunu 8 sene önce başlatmayı başardık ve 8 yıldır aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız.
0: Çok keyifli. Bir de gerçekten ülkemizin aslında ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bunların olması çok güzel bir şey. Çok fazla bilinmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben çok bilmiyordum mesela. Şu anda bunu bilmem ve gerçekten ülkemizde böyle güzel şeyler yapılıyor mu diye çok harika. Tabii sizlerin yapması zaten. Bu da şaşırmıyor. Sizlerin yapması şaşırmıyor. Zaten sizin gibi sanatçıların yapması lazım. Emeklerinize sağlık.
2: Çok
0: Laçin
2: teşekkürler.
0: Hoca'ya da çok buradan çok selamlar.
2: Çok
0: Onu
2: mutluyum.
0: çok vizyonunu tebrik ediyorum. Çok harika.
2: Çok teşekkürler. Bu Amerika'da benim yaptığım bir Apple Hill, yani beni davet etmişlerdi burslu olarak. Çok destekleyici bir ortam. Yani böyle rekabetçi değil de herkes olduğu yerde kendi yolculuğunda kabul edilir ve bu sahneye çıkıp tek bir nota çalmak bile çok büyük bir
0: Evet.
2: cesaret gerektirir ve alkış gerektirir.
0: Evet.
2: Biz de bu vizyonu devam ettiriyoruz. Bir de onun dışında benim Amerika'da bir yöneticiliğini yaptığım bir kamp daha var. Point Counterpoint.
0: Wow.
2: Burası da bir oda müziği
0: Amerika'da
2: kampı.
0: harika.
2: Orada da yine benzer bir şekilde genç meslektaşlarımızla diyeyim bir araya geliyoruz oda müziği
0: Harikasınız.
2: için.
0: Amerika'nın neresinde?
2: Vermont'ta.
0: Vermont'ta.
2: O bölge özellikle yaz kamplarıyla çok meşhur bir yer. İşte bu hani kamp dediğimiz kampçılık
0: Oh,
2: ve çok
0: harika.
2: farklı alanlarda kamp var ve müzik kampları da var. Bütün yaz devam ediyor. Ben 2 haftalık bir bölümün yöneticiliğini yapıyorum.
0: Harika. Sizi çok tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hazır kurmuş olduğunuz akademiden her yaştan müzik eğitimi dediniz ya.
2: Evet.
0: Sizin bir tane de küçük bıdığımız var Almira.
2: Evet.
0: O kaç yaşında?
2: 6
0: 6
2: yaşında.
0: yaşında. O da eğitim alıyor mu akademide?
2: Almira
0: Akademi
2: ilk,
0: öğrencilerinden mi?
2: evet, 3 yaşında sahneye çıktı Bosphorus Müzik Akademisi'nde. Beraber bingo seslendirmiştik ikimiz. Ama bir ciddi bir şekilde keman çalışmalarını yaklaşık 1 senedir sürdürüyor. Biz biraz oyunla başladık ama
0: Harika.
2: evet 3 yaşında da olsanız kemana yeni başlamışsanız da Bosphorus Müzik Akademi'ye
0: Gelirsiniz.
2: gelebilirsiniz.
0: Hazır Amine de buradayken sizden beraber bir hatıra da olsun, beraber bir performans dinleyebilir miyiz acaba? İster mi Almira?
2: Bence ister. Bence çok ister çünkü sahnede olmayı çok
0: Öyle
2: seviyor.
0: mi? O zaman sizi dinleyelim.
2: Tamam.
0: Buyurun.

0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: öncelikle onu tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ister böyle performans yapmak. Sevgili öğretmenim Hakan Şensoy'un şöyle bir cümlesi var. Sahnede insan ismini söyleyemez der. Bunu büyükler için söyler. Sana maşallah burada çok güzel bir performans sergiledin. Seni tebrik ediyorum. Bir de bu beste galiba anneciğinle ikinizin yapmış olduğu bir beste değil
1: Evet.
0: mi? Peki sen bu besteyi ne zaman besteledin? Hatırlıyor musun?
2: Bilmiyorum ama galiba 5,5
1: Beş buçuk
0: Beş
1: yaşında.
0: yaşında.
1: 5,5 yaşında.
0: Umarım her zaman çok ileri mesleğinde çok ileri seviyede olacaktır inanıyorum. Müzisyen olmak mı istiyorsun? Neden? Çünkü sahneyi çok seviyorsun değil mi?
2: Hayır.
0: Neden?
2: Şarkı söylemeyi ve keman çalmayı çok
0: Ay
2: seviyorum.
0: canım benim. Bu kadar bilgili cevaba soruya cevap vermesi. Seni çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sezgi
1: Teşekkür
0: Hocam,
1: ederiz.
0: geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gizem Hocam,
1: Teşekkür ediyorum.
0: size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Ben
0: Meslek
1: teşekkür ederim
0: hayatınız
1: Kolay.
0: zaten harika. Umarım ayağınıza taş değmesin. Bıdığın da ayağına taş değmesin. Böyle çok güzel
1: Teşekkür ederim.
0: projelerle beraber devam daim olsun projeleriniz.
1: İnşallah.
0: Şimdi kapanışa gitmeden önce sizden istiyoruz ki iki eser daha dinleyelim. Finalde de beraber bir eser çalalım.
1: Evet.
0: İzleyenlerimize sürpriz mi olsun yoksa ne çalalım bilmiyorum finalde. Siz ne çalacaksınız iki
1: Ben
0: eseriniz?
1: önce iki eseri söyleyeyim. Belki sürpriz daha
0: Sürpriz
1: çok
0: olsun
1: hoşlarına
0: tamam.
1: gider. İlk seslendireceğimiz eserin ismi Beste. Almanya'da yaşamakta olan bestecimiz Betin Güneş'in bana hediyesi.
0: Öyle mi? Çok selamlar
1: Evet, ona
0: hocama.
1: da çok selamlar, sevgiler. Betin Güneş babamın askerlik arkadaşıdır.
0: Vay.
1: Ve tabii ben büyürken her zaman o benim hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesiydi müzik hayatıma yön verirken. Sonra ben bu albümü kaydetmeye karar verdiğimde de işte onun yine güzel bir eseri var Kamogli, onu seslendireceğimi söyledim. Bir baktım bana bir besteciğim sana bir hediyem var diye beste
0: Ve
1: başlıklı eseri yollamış.
0: çok güzel bir hediye.
1: En başındaki notalar da benim onun Betin Güneş'in notasyonunda benim ismimin baş harfleri.
0: Oo.
1: Evet, bu arada
2: Nasıl
1: bu
2: yani?
1: işte notaları öyle ben sana anlatırım sonra tamam mı? Bu arada Atilla diye de bir albüm kaydetmek istiyorum. Orada da belki Almira Suite'ini az önce
0: Ah çok
1: seslendirdiğimiz
0: güzel.
1: Almira Suite'ini ve yine Betin Güneş'ten belki bir takım eserler içinde olur diye düşünüyorum. Onu da babama ithafen
0: Çok güzel
1: kaydetmek
0: bir hatıra olur.
1: istiyoruz.
0: Çok güzel bir çalışma olur.
1: Çok teşekkürler. Diğer seslendireceğimiz eser de Gomidas'ın Crane ya da Crank diyorlar. Karga isimli eseri. Bu eser yurt özlemini bir atıf aslında. Ve çok bilinen de bir eser. Bu eseri de ben aslında hep hocalarıma ithafen, kendime çok yakın buluyorum. O çok dramatik bir dili var. Onun için bunu da buradan hocalarıma armağan etmek istiyorum. Babamı da en son gönderdiğim dinlesin diye eser buydu. Onun için böyle bir bütünsel bir şey olsun
0: Nurlar içinde
1: istedim.
0: yatsın.
1: Çok
0: Evet.
1: teşekkürler.
0: Çok güzel oldu. Emekliğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Başarınız daim olsun sevgili hocam.
1: Çok
0: O
1: sağ olun.
0: zaman büyük bir heyecanla
1: Davetiniz için
0: dinliyoruz.
1: çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: sağ
1: Burada
0: olun.
1: olmak
0: Çok
1: çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederiz.
1: keyif.
0: Bilmukabele. Bilmukabele hocam. Buyurun.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

Türküler dile geliyor. Yarsan bana ne... Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yaktın, yandırdın beni, zalim aldın. Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, yanımda halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, aşk gözünden doğan türkülerle yüreklerinize misafir olmaya geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, yüreğinize sağlık. Çok sevdiğim bir türkü, Elif Dedim, B Dedim türküsü. Siz de o kadar güzel yorumladınız ki.
1: Teşekkür ederim. Bizim çok nadir dediğimiz, çok kıymetli böyle kendine münhasır eserlerimizden bir tanesi Kütahya'mızın büyük ustası Hisarlı Ahmet Usta'nın, rahmetli Hisarlı Ahmet Usta'dan alınan bir eser. Seslendirmeye çalıştık. Bugünkü programımız da adeta az evvel senin de söylediğin gibi o kadim belleğimizin en güzel ürünlerinden bir seçki halinde. Kıymetli izleyicilerimize birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyoruz onlar da bizim yaşadığımız hissiyatı, bizim aldığımız hazzı duyarlar. Gönüllerine göre olur diyorum.
0: Olur tabii hocam. Neden olmasın? Gönül gönüle konuşacağız bugün yine. Türkülerle dertleşeceğiz. Ben de bir Sivas'a gidelim diyorum. Sivas Divriği. Güzel bir deyiş. Turan Engin'in Aşık Ali Metin'den derlediği bir deyiş. Ömür bahçesinin gülü solmadan.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Çok
0: Deniz.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir icra oldu. Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yunus'umuz ne kadar güzel söylemiş. Bu dünya demindeki son nefese kadar olan yolculuğu iki satıra sığdırmış. Gafletten uyanmak en önemli kısmı. Benim bildiğimce Anadolu tasavvufunda da şöyle bir kavrayış var. Derler ki iki kişi fiziksel yaşı olarak 80 yaşında olabilir, eşit olabilir ama birisinin ömrü diğerinden daha fazladır derler. İşte orada da kendini bildiği günü doğum günü olarak başlatırlar. İnsan kendini bildiği gün doğarmış aslında. Ona göre de bir ömür sürer. Bakıyorsunuz bazısı 20 yaşında gencecik çocuk,

0: kendini biliyor. Bir
1: Evet.
0: bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan da hala ham
1: Arayışta.
0: ham kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir yönü var. Yunus'umuz bunu çok güzel dile getirmiş. Aşık Ali Metin Usta'nın kaynaklığında Turan Engin ağabeyimiz bunu da derlemiş, kazandırmış.

0: O zincirin çok önemli halkalarından bir tanesiydi. İşte Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan gibi başlayan birçok eseri biz kendisinden duyduk. Kendisiyle stüdyolarda da çalışma imkanımız oldu. Her ikisine de tekrar Yunus'umuza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Amin. Yunus'un gönlünden süzülen bu sözler hala dertlerimize tercüman oluyor. Şimdi sıradaki havalandıracağınız eser şiir Yunus Emre, müzik Erol Parlak.
0: Bu bir nefes. Arkadaşlarla birlikte seslendirelim.
1: Peki aşık mıdır diyeceksiniz, değil mi?

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel havalandırdınız.
1: Yakışmış mı sözlerle
0: çok
1: Ezgi?
0: Çok yakışmış, çok.
1: Yüreğinize siz de ellerinize sağlık. Sedat Aktağ, Muğra Kutbay.
0: Karadeniz'in hüzünlü rüzgarlarıyla bir Karadeniz türküsü okuyalım. Sözü müziği anonim diye geçiyor. Avuçlarımdan içte suyunu kana kana diyeceğiz.

0: Sesine kendine
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Çok
1: Gönülden sevenler için ayrılık acısı zor.
0: güzel bir, çok tatlı bir eser yani
1: Değil mi
0: Karadeniz'imizin. Evet,
1: hocam?
0: çok hoş. Çok senin sesine de çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani işte bu çalışma sırasında fark ettim ki o kadar çok Karadeniz eseri okumuşsun ki çok
1: Evet.
0: benimsemişsin.
1: Çok
0: Ama
1: benimsedim.
0: seni de benimsemişler. Ne güzel.
1: Sağ olsunlar. Evet, çok selamlar, sevgiler. Ben Karadeniz müziğini, Karadeniz insanı çok seviyorum. Onların aşkı, sevdayı, ayrılığı anlatmaları da bir başka güzel. Çünkü her dalga, her selam, her kuş sevdiğinden selam götürür.
0: Evet.
1: Bizden de selam olsun gözü yollarda olanlara, gurbettekilere, hasret çekenlere. Böyle.
0: Evet.
1: Evet. Bir şiir okuyayım o zaman hocam. Ben ister misiniz?
0: Lütfen.
1: Peki o zaman
0: Tabii.
1: sizin aşk gözünden, can gözünden, kıymetli şiir kitabınızdan. Bakayım bir. Ah şu gözlüklerde.

Ey mah cemaline hayran olduğum, yoktur seni seven benden ziyade. Gece gündüz hasretine yandım, bağladım gönlümü candan ziyade. Aşığı eyleyen vefalı yardır, yâre kavuşanın ömrü bahardır. Aşkına düşeli

0: kasteder, canıma ferman yazarsın. Acımazsın, eller ile gezersin. Her gün öldürürsün binden ziyade. Ey ahu bakışlı kaşı kemanım. Ey sevda nakışlı derde dermanım. Hasret çöker, geçmez olur zamanım. Pervane her anım günden ziyade. Nasıl yazarsınız bunları böyle hocam? Bilinmeyen sözleri de aşağı yazmışsınız. Ve bu havalandırılmış bir türkü.
1: Evet.
0: Onu da belirtmişsiniz burada.
1: Evet.
0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Ne senin de diline sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şiiri Karacaoğlan'a ve müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölüm ardıma düşüp de yorulma.
1: Evet.
0: Diyeceksiniz.
1: Peki.
0: Biz de dinleyeceğiz sizin o
1: arkadaşlar hep birlikte bir uzun hava ama hep birlikte seslendirelim. Bir kompozisyon hazırladık izleyicilerimiz için. Umarım beğenirler.

0: Valla ritmik bir akışla ciğerler pare pare yani. Çok
1: Arkadaşlar
0: güzel bir
1: ellerinize sağlık.
0: düzenleme olmuş. Müthiş bir
1: Serap
0: icra oldu.
1: Tazıcı, Uğra.
0: Hocam siz nasıl okudunuz, nasıl okudunuz? Vallahi
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel. Siz Musa Eroğlu hocam, Dursun Ali Akınet. Yani ne büyük değerlersiniz, ne kadar şanslıyız yani aynı asırda olduğumuz için. Ya ben çok onurluyum, çok mutluyum.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: yolda da beraber olduğumuz için, yan yana olduğumuz için hocam.
1: Biz de ne güzel ki ben de kendi adıma çok şanslıyım. Bir gönül üzere, bir hal üzere yaşıyoruz ve bu gönlü, bu hali hissedebilen böyle çok kıymetli, birbirinden değerli nice gençlerimiz var sizler gibi. Onlar da bu yoldalar. Yani onların akranları bambaşka işlerle, bu dünyanın bambaşka şekliyle ilgilenirken, onlar da bu gönül ve hal üzere yaşıyorlar, hissediyorlar, o yolda ilerliyorlar ve o yolda üretiyorlar. Bu çok muazzam bir şey. İşte aslında bizim ülkemizin bu kültür sanat alanında verdiğimiz bu büyük mücadelenin en büyük teminatı da bana göre budur. Bu çok kıymetlidir. Buradan bizler yeniden yeniden filizleniyoruz, yeniden yeniden yeşilleniyoruz, yeniden yeniden gür ağaçlar ve gür çınarlara hep beraber dönüşüyoruz.
0: Ne güzel hocam, ne mutlu bize sizin gibi ustalarla beraber olduğumuz için. Şimdi şiiri Dursun Ali Akınet'e, müziği Musa Eroğlu'na ait çok güzel bir türkü var sırada. Yolun sonu görünüyor.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Sıradaki türkümüz şiir Erol Parlak, müzik anonim, Isparta yöresine ait bir türkü siz uyarladınız.
0: Evet.
1: Dal boylum.
0: Böyle ilginç de bir hikayesi var bunun.
1: Aa,
0: Çok
1: ne güzel dinleriz hocam.
0: uzun zaman önceydi. Yani bir 90'ların başıydı. Benim radyo sanatçısı olduğum dönemde. Bizim bazı eserlerimiz var. Böyle çok muazzam ezgileri var. Ama sözler o ezgiyle baş başa gitmiyor. Yani sözler de güzel ama ezgi ondan çok daha ileride.
1: Evet.
0: Hal böyle

olunca o eser duyulmuyor. Yani gönüllerde böyle bir şey olmuyor, kalıcılaşmıyor. Öyle bir denemiştim yani bir Isparta türküsü, şimdi adını vermeyeyim, çok güzel bir ezgi. Ezgiyle biraz böyle farklı yoğurduk hamurunu. Ona da bir işte sözler ekleyince bir anda aldı yürüdü o ara işte birkaç sanatçı okudu bu eseri. Sonra duyuldu ve hızla ilerledi. Anadolu'muz da benimsedi bunu. Hatta anonim falan diye böyle kaydetmişler. O da beni mutlu ediyor neticesinde. Onu bugün programımıza aldım. Yıllar sonra hiç okumamıştım. İlk defa bu programda izleyicilerimize paylaşacağım. Arkadaşlarım da bana eşlik ederlerse birlikte sunalım.

0: Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel
1: Rica
0: okudunuz.
1: ederim.
0: Ne
1: Hiç
0: kadar
1: kalma.
0: nazlı, güzel böyle aşkın,
1: Güzelleme.
0: sevdası
1: Evet.
0: ne güzel anlatmış.
1: Arkadaşlarım da ellerine sağlık.
0: Altın hızıma mülayim seni haktan dileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği en sevdiğim türkülerden biri diyebilirim.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Deniz. Çok güzel
1: Teşekkür
0: bir icra
1: ediyorum hocam.
0: oldu. Ve ne güzel bir eserdir bu.
1: Evet.
0: Kuşaklar boyunca her kuşak seviyor bu eseri. Yeniden yeniden tazelenip geliyor. Tabii kültürü altyapısı çok dolu, çok zengin, çok kıymetli de böyle bir ruha oturunca, böyle konuda sevda olunca
1: Değil mi
0: herhalde çok
1: hocam?
0: seviliyor.
1: Sen terle, ben sileyim diyen bir aşkla, yani ne kadar
0: Evet.
1: zarif, ne kadar ince bir ruh.
0: Evet.
1: Hocam, şimdi sırada bir Azerbaycan türkümüz var. O da çok nazlı nazlı bir türkü. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış diyeceksiniz bize.
0: Evet, demeye çalışalım. Bu benim okuduğum repertuarımda olan bir eser değil ama bu programı tasarlarken onu da atlamak olmazdı. Çok dediğin gibi çok zarif, çok hoş, ince bir eser. Azerbaycanımızın da o güzel müzikalitesini yansıtıyor. Azerbaycanımıza da, Can Azerbaycan'a da
1: Evet.
0: buradan
1: Selam
0: selamlarımızı,
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletiyoruz.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çiçeklerin dili olur mu? Olur işte.
1: Evet.
0: Şimdi bir Urfa türkümüz var.

0: Yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımın da öyle, çok teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: güzel, çok hoş bir Urfa türküsü. Mahmut Güzelgöz namı diğer Tenekeci Mahmut Usta'nın
1: Evet.
0: bizlere kazandırdığı bu güzel gönül mirası. Bu da her kuşakta sevilen bir türkü. Bugün de ne güzel ki biz izleyicilerimize bunu paylaşabildik.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi bir Zonguldak'a gideceğiz beraber. Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Karadır Kaşların Ferman
0: Ferman
1: Yazdırır
0: yazdırır.
1: türküsünü beraber okuyacağız hocamla.
0: Evet. Nasıl yapalım? Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Bize ayırmış olduğunuz o kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şey, ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, aşkla, türkülerle kalın. Siz
1: Evet,
0: bir
1: bugün
0: şey
1: de
0: söyleyeceksiniz.
1: gönlümüzde birikenleri kıymetli izleyicilerimize paylaşmak üzere huzurlarında olduk. Umuyoruz gönüllerine göre olmuştur bu güzel paylaşım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın diyoruz.
0: Ahmet Yamacı'nın özel gönlümden derlemiş olduğu Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsüyle veda edelim.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınlar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Fiberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki

0: Özer, özellikle Özer Akun. Sağ. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar, sağ olsun. Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama evet, sohbetimiz olacak mutlaka.
2: Kaynaşırız zaman.
0: Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir cello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve evet, Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane yani, bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim tabii, seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan vardı. 2-3
1: yaş vardır. Yoktur 2-3
0: yaş vardır.
1: Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda
0: Fuat abi var değil
1: mi? Tarafımızda
0: Masar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Barış Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu meşhur.
0: FT stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz FT bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FT stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz, ruhu şad olsun, Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin, amin. Yine seyircilerimiz bilmedi, Kempa ve Gündem grubun ayrılmadığı, daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli, evet.
0: Allah ah canım benim. Sendromuz var.
1: Sendir abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz beraber, bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Cello'nla birlikte ekibe tabii dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii, hani insanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte tabii, hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Gerçekten. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta yaşa söylediğim gibi
0: çok, çok
1: 30-35 senenin
0: çok
1: üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor. Çok şükür.
1: Saygıyla
0: yani önünüze saygıyla, saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Nerede görüşsek kaldığınız yaşa yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz
0: yaşa,
1: her zaman.
0: Yani. Sağ ol. Aynı şekilde bilmukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve bir biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir yere getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de rahmet zaten tanıyoruz, bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özer Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onur oldum. Çok büyük onur oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda.
1: Evet.
0: Değil mi? Enstrümanla birlikte duyduğunda. Evet. Ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz. Söyleme
0: ya ne olur söyleyeyim. Çalalım söyleyelim. Ne olur. Ne zaman nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksuncuğum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kabağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kabağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
2: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken
0: Selçuk.
1: Rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal Narçın'ın sözlerini yazmış olduğu.
0: Sözler Ünal abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Her biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistlik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha? Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sende değil mi yani nefesli varken şarkı... Ama yani...

0: Rolünde olunca da çok zor
1: Şöyle ki
0: yani.
1: aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: Ben de
1: yani
0: değildim.
1: arkada vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım.
0: Fena güzel gidiyor değil mi?
1: Okuman lazım, okuman
0: Duygu
1: lazım
0: var
1: dedi.
0: çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani
0: Çok da iyi
1: yıllarca
0: oldu.
1: reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim
0: Ya.
1: solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: Ama ne de güzel
1: arkadaşlarımın
0: oldu.
1: itirazı.
0: Rubaut oldu, şahane oldu. Harika oldu. Helal olsun. Ben çok yakıştırdım. Yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani. O
1: Dilimizden
0: duygu da
1: geldiği
0: var
1: kadar,
0: ya.
1: elimizden geldiği kadar.
0: Fazlasıyla geliyor. Helal olsun
1: Sağ ol.
0: kardeşim.
1: Senin takdirin, sağ
0: Helal
1: olasın.
0: olsun. Erapçığım, seni tanıştık. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: Babam
0: aldınız.
2: müzisyendi, hem
0: Yaşa.
2: edebiyat
0: İsmini de
2: öğretmeniydi.
0: lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol
2: Hem
0: hocam.
2: evet,
0: Saygılar olsun.
1: öğretmenlerimize selam olsun.
2: Hocamızdır.
1: Ellerinden
0: Selam olsun.
1: öpüyoruz. Evet.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim. Kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: Ondan
0: olmuş.
2: sonra serüven öyle başladı yani
0: Vallahi
2: İstanbul
0: süper
2: hayatı.
0: olmuş. Yani seninle de bir dediğin gibi stüdyoya geldiğinde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup değil mi yani o eşliğin içerisinde bulunmak bence çok
2: Tabii.
0: güzel olmuş yani.
2: Müthiş, müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: Çok iyi insanlar değil
2: karşılaştırdı
0: mi?
2: dedim.
0: Yani?
2: Ve denk geldi işte.
0: Yaşa.
2: Özel abi ve Göksun
1: Karşılıklı
2: abi.
1: ama, yani her şey karşılıklı.
2: Denk
1: Erat da
2: geldi.
1: öyle,
0: Allah
1: Düzgün
0: gönlümüze
1: öyle.
0: göre vermiş. Çok
1: Göksun da
0: şükür.
1: öyle. Şükürler olsun.
0: Ama
1: Hani
0: şu anda çok
1: birbirimize...
0: güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında Ümitli Şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda.
1: Estağfurullah.
0: Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
1: Ne demek?
0: şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı, Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye Rubato.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya çok
1: doğdum
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil
1: ben.
0: mi? Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Oradan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirdin. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir araya gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı burada. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani
0: Aferin.
2: çok yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: besti
2: rağmen söz bestesi de ona
0: Helal
2: ait.
0: olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi?
2: Soner
0: Doğru.
2: de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Eşe.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesin.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Evet,
0: güneşe,
2: tabii.
0: doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür dedim.
2: kardeşimize de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Hadi.
0: gönlümü.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler. Aa,
0: yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
1: Tabii.
0: Eminim ya. Yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonu da yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle gönderdik. Deniştirdik şarkıyı, deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön Bebeğim'i gönderdiğimde, okuduğumda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle. Orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Serhan Yastıman da aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden olmazdı. İki söyledim
0: valla. Mümkün değil.
1: Söylemeden olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi
0: Serhan
1: bizimle
0: Yastıman
1: beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten da ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor. Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol. Serhan Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun aynı şekilde hep. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün ve tekrar bizimlesin. Şükür. Ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler
0: çok
1: olsun.
0: Şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil mi?
1: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır. Ben öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama yaşa. Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen, evet, hadiseyi, evet, hayra çevirmek,
1: hayra
0: kudretli
1: çevirmek,
0: insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Şükür,
1: yani
0: çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde. Aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha dediler
0: ama.
1: Çok
0: acayip bir şey. Yani sesimizi kaybetmek, yani şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
1: 2020
0: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gittik, ilk başlangıçtan
1: 84'te
0: beri.
1: 84'te başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzellik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size.
1: Amin.
0: İnşallah
1: Rubato'yu
0: çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun. Rahmetler olsun.
0: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman öyledir.
1: Değil mi? Her
0: Her
1: zaman.
0: zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Ya
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insanı
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden geleni
1: Kesinlikle.
0: yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabi oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
1: Aynen öyle.
0: düşünmek
1: Bir grup
0: zorundasın.
1: beşlisin.

0: Tabii.
1: Şarkı seçiminde ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: Tabii anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist yani, ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: Genelde anlaşıyoruz.
0: Şöyle anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Erep diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim diyor, ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu mihvalde
1: güzel
0: oluyor.
1: Güzel bir anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız olmadı.
1: Olma ihtimali de yok zaten yani. Değil mi?
0: Ya müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: aynen
0: olmaz.
1: Aynen, başka ne olacak? Evet. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Vallahi çok mutlu ettik. Bizim bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için, yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran, dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üst hatlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle düşünüyorsanız hep birlikte ne mutlu
1: kesinlikle
0: bize.
1: Öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç evet, tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım, sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize, iyi ki onları dinledik, bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir

0: sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: Kalpten Name yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Biberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Muzullu muzullu, Türkiye'm ona kavuştu.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve ekranları başında TRT Müziğin müdavimleri, kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine türkü deryasında gahi hüzünleneceğiz, gahi eğleneceğiz. Birbirinden güzel ezgileri türkü deryasından dalga dalga hanelerinize, evlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu programda kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza çağırıyorum ve türkü deryası başlıyor.

0: Sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz. Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Bu yağmurlu havada hakikaten teşrif ettiniz, ben biliyorum. En azından böyle bura bugün yine şey yapacaktı ama işte müşteri ve nimetimiz. Baş tacısınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve diyoruz ki...
1: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım. Yorum
0: Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sohbet ettikçe, zaten evet. Dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizzatı.
2: Çok
0: efendim,
2: teşekkür ederim. O sizin bakışınız,
0: olacağız.
2: Sizin pırlantalığınız.
1: Sağ olun,
0: var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım evet. İstersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim kuvvetli alkışlarınızla.

0: Mahrettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönlünü telmel bırakmadın. Çok sağ ol.
2: Ayhan Hanım 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve Ayhan de. Diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olasın abi. Çok evet. Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle evet. Öyle. Hoş geldiniz tekrar can dostlar. İyi ki varsınız. İyi ki bugün sizlerdeyiz. İyi ki bugün TRT Müzik izleyenleri de sizin o enfes yorumunuza, sanatınıza şahitlik edecekler, dinleyecekler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Şerefler verdiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül evinize bizi konuk ettiğiniz için. Bugün bence burada olmayanlar çok şeyi kaçırdı. Ekranları başına sıkı sarılsınlar. Çünkü muhabbet yeni başlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Efendim Çiğdem benim devlet korosundan mesai arkadaşım. Yaklaşık bir 15 senedir birlikte çalışıyoruz. Evet. Çocuklarımız birlikte,
1: birlikte büyüdü.
0: Birbirimizden hiç incinmediğimiz güzel yıllar geçirdik. Birlikte hem sanatımızı paylaştık hem arkadaşlığımızı paylaştık. Bugün de ne güzel programda güzel bir
2: fırsat oldu. Bugün onun ilk için... olarak görüştünüz.
0: Evet ilk defa.
1: Ekranda ilk görüştük.
0: Selahattin abi, senin sayende, Türkü Derya sayesinde buluşmuş olduk. İyi ki varsın, tekrar hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.

0: Çok güzel bir eser seslendirdi. Ona değinmeden geçmek istemiyorum. Şimdi sevgili eşi Kenan Elmas da bizim mesai arkadaşımız yine. O da Nefesli Saz grubunda. Efendim.
1: Hikayesi var bu
0: eserin. Evet, hikayesi var. Senden dinlemek isteriz lütfen.
1: Şimdi bu eserin sözü müziği Kenan Elmas'a ait. Şöyle, ilk görev yeri Sivas'ta eşimin. Sivas'ın o çok soğuğunda, karında başlamıştı göreve ve ben İstanbul'da kaldım. Daha yeni evliyiz. Bir hafta beni götür artık dedim Sivas'a yanına. Ben burada çalışmıyorum o zaman. Dedi ki götüremem. Sen gelirsen ben İstanbul'a geri gelemem. O arada her hafta sonu geliyor ama kar bayağı bir yolları kapattı. Ulaşım sağlanamayınca gelemedi. Epey bir kavga ettik. Biz kavga edince o da bırak yâre gidem ey yüce dağlar diye dağlara sitem etmiş Sivas'ın dağlarına. Böyle bir eser ve sevgili Selçuk Murat Kızılateş abim yönetmenliğimizi yaptı sağ olsun.
0: Evet, güzel.
1: Ortaya
0: bir
1: gönül birlikteliğiyle böyle bir eser evet. Çıktı ama
2: aslında,
1: bu onun feryadıydı.
2: Aslında gar yağar bardan bardanı söylemesi lazım.
1: Yeni bir eser üretmiş diyorum oldu ki, diyorum ki.
0: İki sene mi görev yaptı Sivas'ta?
1: Birkaç tane daha eser yazsa 2 sene.
0: 2 sene yani Allah'tan 2 sene yapmış. Bir 20 sene yapsaydı artık ne eserler çıkardı ortaya. 2 senedir.
2: Sen istersen biraz ayrı kal ha.
1: Allah ayırmasın. 24 yıl oldu birlikteyiz. İki de evladımız var. Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Evet.
0: Maşallah. Peki. Evet Ayhan'cığım tekrar sen de hoş geldin. Sohbet edeceğiz ama böyle kısa kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Herhalde. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Allah, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak

0: çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle
0: Çok
1: yerini
0: sağ
1: buluyor.
0: olasın. Teşekkür ederim.
2: Dedim ya gizli pırlanta.
0: Çok
2: Evet,
0: sağ olun.
2: gizli
0: Yani
2: pırlanta.
0: sizden
1: Gizli
0: bunları
1: kalmasın
0: duymak
1: diyoruz
0: gerçekten büyük
1: böyle
0: onur. Çok sağ olun.
1: şeylerden,
0: Çok
1: böyle
0: teşekkür
1: yemekler.
0: ederim.
1: Selahattin abicim sana da bahsettim. Çok kıymetli bir yönetmenimiz var. Çok hanımefendi, çok değerli bir insan. Dilek Muratoğlu hanımefendi. Böyle benden birkaç hafta önce çok seviyorum ya acaba yer versek mi söyleyebilir misin demişti. Ben de bugün programımızda seslendirmeye çalışacağım efendim. Sizlerin de çok iyi bildiği bir eser. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca diyeceğiz. Birlikte söyleyelim mi? Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Efendim kıymetli yönetmenimiz Dilek Hanım'a hediyemiz olsun, armağanınız olsun. Umarım beğenmişlerdir. Bu arada tabii ki Dilek Hanım demişken çok kıymetli yapımcımız, yönetmenimiz, yapımcımız Sabiha Hanım, yönetmenimiz Dilek Hanım. Burada bir kadın hakimiyeti de var efendim bir tarafta.
1: Zaten sen söylemeseydin orada duruyor beni böyle anlatabildim mi? Efendime söyleyeyim, yapımcımız için de ben bir tane okuyacağım biraz sonra.
0: Süper,
1: tabii.
0: Tamam.
1: Ya, öyle yayında, yapımda altta kalmak yok öyle.
0: Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.

0: abi. Onlar için de kuvvetli bir alkış rica edelim sizlerden. Ve güzel orkestramız için, birbirinden değerli kıymetli üstadlar için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine Çiğdem Hanım da sanırım.
1: O zaman ben de annelere doğru gideyim. Haydi en bakalım. Önemli varlıklarımız, bizleri yaratanlar.
0: Sen de çok güzel bir annesin. İki tane evlat yetiştiriyorsun, yıllardır emek veriyorsun. Hem sahne hayatına devam ediyorsun, hem annelik vasfın, hem eşlik vasfın.
1: İnşallah
0: hepsi devam yetebiliyoruzdur.
1: Ediyor. Umarım öyle, eksik öyle, bu kalmıyordur.
2: Çiğdem, hiçbir şey sormak istiyorum. Buyurun. En büyük çocuğun torun oldu mu?
1: Yok, daha 17 yaşında. Ellerinizden öper, aşk olsun. Eski de zamanda olsaydık tabii 17 yaşında evde kalmış öyle gibi mi olurdu ama ben şimdi onu böyle fanuslara zarar vermem kızımı kimse de. Aynen. O zaman bütün annelere armağan olsun. Kars yöresine doğru gidelim. Ana meni yaz ağla. Yaz ağlama güzel ağla.
0: Çiğdem Elmas için alkışlarınız. Buyurun.

0: Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Ayrıca Tara özellikle bir teşekkürüm olsun. Teşekkür ederim.
2: Yusuf Altun efendim.
1: Sağ ol canım,
2: Yusuf Altun için
1: sağlık.
2: Ve orkestramız için tekrar kuvvetli bir
1: alkış. Ana deyince tabii ölmüşlere Allah rahmet eylesin ve analarımızın kıymetini zaten bir evlat olarak biliyoruz. Mehmet kardeşim Malatya'da hemşehrim anamızda oturuyor. Anamı da çok iyi tanırdı. Size samimi olarak söylüyorum, düşünebiliyor musunuz? Temmuz'un ortası Malatya'da ve sıcaklık 30-35 dereceyi aşmış. Yatacağım, affedersiniz, başucuma ne koymuş biliyor musun? Pijama koymuş, bir tane yorgan, kalın yorgan, yün yorgan yani. Bir de 3 tane battaniye koymuş. Ana dedim, bu ne dedi? Çağam, üşürsün. Allah rahmet eylesin. Evet.
2: Ya anaları öyle sarıp sarmalar işte.
1: Ay hanım, herhalde şimdi senle değil mi canım,
3: evet,
1: benim?
3: Abi.
1: Peki kardeş, buyur.
3: Çiğdem.

0: Abla ritmi bayağı hızlandırdı. Ben de elimden geldiğince düşürmeye çalışacağım.
1: Ama ben programın başında söyledim. Evet, evet. Ya hüzünleneceğiz ya eğleneceğiz. Türkü deryası öyle dalga dalga efendim. Evet. Sürekli dalgalandırır duygu dünyamızı.
0: Güzel iki tane türküyle devam edelim. Bir Musa hocamızı analım, Musa Eroğlu'nu. Arkasından Neşet Ertaş'ı. Bakalım.
1: Haydi bakalım, alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik, Cuma TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Diyarbakır var mı efendim? Diyarbakır. Neyse, bir dahaki sefer bekleriz inşallah.
1: Yüreğine sağlık abi. Bütün Diyarbakır'a, tüm Anadolu illerine efendim,
0: evet,
1: sevgilerimizi, saygılarımızı
2: ekran
1: yolluyoruz.
2: Ekran başındaki Diyarbakırlılar armağan olsun o zaman.
0: Bu ara tabii ki. Bu ara bu türkü rahmetli anacağımız Kazancı Bedih'in torunu Naci Yolu'ya aittir. Buradan gözlerinden öpüyorum. Selamlar, sevgiler diyorum.
1: Saygılarımızı evet sunuyoruz. Evet, bugün tabii hava muhalefeti nedeniyle stüdyomuzda çok kalabalık değiliz. Normalde buralar böyle oturacak yer kalmayacak şekilde hınca hınç dolu olurdu. Ama olsun, az ve öz izleyicimiz var. Ama ekran başında eminiz ki herkes bizleri izliyor, bizleri dinliyor. Evet, şimdi yine Çiğdem güzel bir... Ne okuyacak bize?
2: Önce bir Arguvan'a gideyim.
1: Arguvan okuyacak.
2: Fahri memleketim benim. Aa. Aslen Sivaslıyım ama ben Arguvanların çok ekmeğini yedim. Ve Arguvan türkülerini de ayrı bir severek okuyorum. Zaten bence Selahattin abi de bana katılacaktır. Arguvan'a gitmeyen, oranın türküsünü okumayan hiç türkü okudum demesin. O kadar
0: vallahi
2: iddialı bir memleket
0: okudum.
2: Bence
0: vallahi
2: Arguvan.
0: Vallahi aynen öyle diyorum. Evet.
2: Bir Arguvan uzunlamasıyla Ayhan bana yol gösterirse o güzel.
1: Gösterecek.
2: Eli duygusuyla. Onun haydi ardına da bir hayal meyal gelir dostun cefası diyelim.
1: Evet, Akşins, Çiğdem Elmas ve Ayhan Aydın için efendim.

0: Bu türküyü de sana.
1: Böyle tangoca bir laf vardır ya, spontane oldu hakikaten. İçimden geldi. Bugün böyle niyeyse şey yaptık. Hep uzun havalardan başladık. İstersen bir daha okuyayım ha.
0: Benim bir daha okumam gerekecek. Yanlış Türkiye'ye
1: bunu,
0: girdim. Çok özür diliyorum. Garip bir kuştu güzel gönlüme giriyor. Garip bir kuştu gönlüme girecektim.
1: Hangi bağım babası ne alaka? Güzel oldu. Tebrik ederim. Vallahi,
0: ay vallahi zor bir şey başardım.
1: Bu canlı yayındır.
0: Aa, çok fiyasko.
1: Evet. Buyur
0: tamam.
1: Canım.
0: Efendim o zaman bunu bir telafi edelim. Leylim ley diyelim, hep birlikte söyleyelim, olur mu?

0: caza evirmeye çalıştık ama mümkün olduğunca.
1: Olabilir.
0: Aa, nasıl böyle bir şey oldu
1: İnan
0: bilmiyorum. Canlı yayın heyecan diyelim.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Affınıza sığınalım.
1: Olabilir.
0: Evet, bunlar
1: gayet doğaldır. Ve benim de okuduğum uzunlamamı ve ben de yapımcımız Sabiha Hanım'a hediye ediyorum. Güzel bir yakışlarınız olsun.
0: Evet, evet, sen çok güzel okuyunca benim de tabii ki böyle bir kafam karıştı.
1: Demek ki herhalde Sabiha Hanım'la neyse konuş.
0: Neyse evet, artık olur canlı yayın efendim, yani hatasıyla sevabıyla kolay bir iş yapmıyoruz. Hakikaten öyle. Yani hem burada bu programı koordine etmek, hem konuşmak, hem söylemek, minütajı ayarlamak vesaire hakikaten çok kolay gibi görünüyor olabilir ama öyle değil maalesef. Dolayısıyla böyle ufak tefek kusurlarımız muhakkak olacaktır. Affınıza sığınıyoruz. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
2: evet, acaba ne seslendirecek?
1: Efendim?
2: Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin.
1: Evet,
2: çünkü çok önemli
1: Allah
2: bir ozanımız. Allah nurlar içinde
1: evet,
2: yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Büyük bir alkış.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Arkadaşlar, Bir Türkü Deryası programından sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Şerefle verdiniz. Sağ olun.
1: Şerefler verdiniz gerçekten. Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
0: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
1: İnsan demeden al. Önce efendim, evet, hemen şeyi diyelim. Hatırlatalım. Bayram programında canlı yayında
0: herkes benim başımın tacı. Tabii gelen bütün misafirlerimiz, ama onun bir ayrıcalığı var. Benim çok değerli ağabeyim İzzet Altınbeş'e beraber olacağız.
1: Evet, İzzet Altınbeş'e
0: bekliyoruz.
1: Pınardağ'dan canlı yayında bayramın birinci gününde konuklarımız olacaklar. Arkadaşlar, evet, ayaklarınıza sağlık. Tekrar çok biz kısa kaldı. Çok özür diliyoruz.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.
1: Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğim dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Biberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Evet kıymetli dostlar, bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim, dediğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her seferinde müziğe geri dönmesi, aslında tamamen başka yerlere doğru savrulan hayatı ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de. Evet. Her tarzda, her, ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde, evet, o kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki, evet, hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
0: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu. Ve eminim şimdi söyleyeceğim eserde de ekran başı bana eşlik edecek. Ve sizlerin o güzel eşlikleriyle diyeceğiz ki adı bende saklı.

0: Evet.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da şöyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
0: Aşkın her türlü halini o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Sezen Aksu. Biz de yaşamamız gerekmiyor. Bir film sahnesi gibi o anı bize izlettiriyor. Biz de o şarkıların içine giriyoruz. Ve hayatımızda gidememi belki bir sevgiliye, belki bir çocuğa, belki bir anneye, belki çok sevdiğimiz arkadaşımıza söylüyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep
1: gidemiyoruz.
0: Birlikte
1: buyurun.
0: Söyleyelim gidemem.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek yine?
1: Çok teşekkür
0: yine?
1: Ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burç'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik, ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet. Ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha gönüllerine nakşetti. Az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin, bir bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var. Ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm, her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ah, sadece kavaklar değil bence. Bizleri dinleyen, izleyen sevgili dostlarımız da ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili
1: selam
0: dostlarımızın
1: iletelim lütfen.
0: Ekran başındaki kıymetli müzik yolcularında eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu, ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki, diyor ki ne seninle ne sensiz, ne ayrı ne yan yana. Sonra diyor ki her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var dediğimiz bir akşam daha sonuna geldiğimizi düşünüyorum.
1: Evet, müzik yolcuları bu akşam Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye değer mi hiç? Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM,
9: selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğinize değer katan, çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim Irmak'cığım, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı uğurlu
0: ederim.
1: olsun programın.
0: Çok sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel geçsin. Ben de eski yuvam TRT Müzik'te
0: Evet.
1: olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Ben de aynı
1: Biliyorsun
0: şekilde.
1: İpek Yolu programı ile bayağı
0: Ne
1: bir
0: kadar da
1: TRT Müzik
0: güzeldi.
1: izleyicisiyle böyle kalp kalbe olduk. Şimdi senin programında tekrar herkese merhaba diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevindim senin de program yaptığına. Böyle güler yüzünle, güzel sesinle uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Sorularımla başlamak istiyorum.
1: Oh hemen.
0: Müzikle maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyorum.
1: Müzikle maceram tabii ki her müziği seven ve müziğin içinde olan insan gibi diyeyim. Hep çok küçük yaşlarda başlıyor bu niyeyse. O sevda Allah tarafından böyle kalbimize konduruluyor diye düşünüyorum. Gene çok küçücük yaşlardan itibaren hep böyle şarkı söylerdim. Hep değişik müzikler dinlemekten hoşlanırdım. İşte daha yaşım büyüdükçe daha farkındalıklarımla işte yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda birinci oldukça tabii bu benim şevkimi daha da arttırdı. Sonra en son katıldığım yarışmada 18 yaşındaydım o zaman. Liseyi bitirmek üzereydim. Orada birinci oldum ve orada ödül olarak işte Rax firması vardı o zamanlar, şimdi yok. Rax firmasında bir albüm ödülüydü. Ve işte o Rax firmasına gittim. Orada bir sözleşme imzalandı. Orada Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Hızlandırılmış olarak anlatıyorum. Atilla Şereftuğ bana dedi ki senin işte çok muhteşem güzel bir sesin var. O dönem sadece İngilizce şarkılar söylüyordum. Hatta yarışmaya da işte İngilizce şarkılarla katılmıştım. Enteresan bir şekilde. Ben dedi seni birisiyle tanıştırmak istiyorum ve senin sesine çok güzel şarkılar yapabilecek ve senin bu ülkede kıymetin değerini bilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum deyip beni Kayahan'la tanıştırdı ve profesyonel müzik yolculuğum artı tabii

0: ki Aslı Gönül'ümün değerli babası, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun inşallah. Hem onun o güzel şarkılarıyla müzik yolculuğum devam etti, hem de bir yandan da aile yolculuğu da başlamış oldu.
1: Biz de büyük ustamız Kayahan'ı buradan saygıyla ve özlemle anıyor olalım. Bu güzel sesinizden bir şarkı dinler miyiz şimdi?
0: Hadi dinleyelim. O zaman şöyle ilk müzik yolculuğumun ilk yarısını anlattım Kayahan dedik. Mor Menekşe söyleyelim mi hep
1: Lütfen.
0: birlikte? Kıymetli izleyenlerimizle
1: Tamam, olur.
0: birlikte de Mor Menekşe diyelim.

0: Çok zarif bir yorumdu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza
1: Umarım
0: sağlık.
1: izleyicilerimiz de beğenmiştir.
0: Onları da çok sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyor olalım. Müzik yolculuğunuzda sizi dönüştüren şey nedir acaba?
1: Hayatın kendisi. Çünkü müzik de aslında hayat gibi. Yani müzik hayatla ilerliyor. Sen de biliyorsun ki hepimizin zor zamanlarında en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Mutlu zamanlarımızda en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Aklımıza o en mutlu olduğumuz tatil geldiğinde mesela hemen bir şarkı gelir. Uzun yolculuklarında hep
0: Evet.
1: şarkılar vardır. Yani hayatın kendisi müziği dönüştürüyor, müzik hayatı dönüştürüyor. İkisi tek yolda ilerliyor diyebilirim.
0: Peki 45'lerden 2000'lere hangi dönem böyle sizi yansıtıyor? Hangi şarkıları daha çok
1: Ben
0: söylenir?
1: eski şarkıları çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben hala bu müziğin yeni haline çok fazla alışamadım. Zaten yaptığımız yeni eserlerde de bu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi Alper'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Senfoni orkestrası eşliğinde çok güzel konserler yapıyoruz. Tabii onun bu klasik müziğe olan ilgisi ve büyük yeteneği beni de dönüştürdü işin açıkçası. Ben de müziğin daha çok o çok sesli haline kaydım diyebilirim. Bu şekilde yani hem klasik müzik tarafını çok seviyorum şimdi ama hem İngilizce'de de hem Türkçe'de de o eski 45'likleri ben hala dinliyorum. Sen de dinliyor
0: Ben de
1: musun?
0: dinliyorum, ben de seviyorum. Yani o müziğin tınısı beni böyle başka yerlere getiriyor. Bu hafif böyle bir cilvesi. Çok seviyorum 45'leri, işte 70'leri, 90'ları dinlemek.
1: Acaba hani duymadığımız, bilmediğimiz herhangi bir güzel bir şarkı var mıdır
0: Mutlaka var diye
1: diye
0: düşünüyorum
1: oluyor.
0: ben de, değil
1: Evet,
0: mi?
1: oluyor. Kesinlikle oluyor.
0: Peki, o zaman o güzel sesinizden mahrum kalmasak da bir şarkı daha almasak.
1: Alalım hadi eskilerden kime ne? Sana ne diyelim o zaman?

0: Şarkıyı söylerken böyle yaşadığını görüyorum.
1: Ay hep öyle değil miyiz gerçekten? Dinlerken de söylerken de yaşıyoruz. O kadar güzel hissettiriyor ki müzik hayatın her alanında.

0: Kesinlikle öyle.
1: Irmak'cığım. Ben bakıyorum şimdi Alper'le oğlumuz daha 2 yaşında.
0: Maşallah.
1: Böyle bir müzik çaldığı zaman hemen enerjisi değişiyor. Hemen böyle bir sallanmaya başlıyor.
0: Ama
1: Daha çocuk aslında ne anlıyor? Acısı yok, bir şey yok ama müzikte anlıyor. Çok
0: genetikse,
1: enteresan
0: ama
1: değil mi?
0: annesi babası müzikle yoğrulmuş insanlar. Dolayısıyla da onun kanında da vardır diye düşünüyorum böyle bir müzik aşkı. Peki son dönemlerde böyle dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
1: Son dönemlerde dinlemeyi çok sevdiğim şarkım yeni çıkacak olan şarkım diyebilirim. Sözü müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Alper'im yaptı.
0: Ellerine
1: Alper
0: koluna
1: Kemancı. Evet.
0: sağlık.
1: Klibimizde Doğuş Subaşılar çekti yönetmenimiz. Görüntü yönetmenimiz de Furkan Şahin. Çok içime sindi benim. Çok güzel bir şarkı oldu. Vurdum Kendimi Yalnız'a adı. Aslında benden beklenmeyecek böyle ters köşe bir şarkı oldu ve klip de öyle. Farklı bir İpek görecekler klipte. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şimdi ailecek evde hepimiz, Aslı Gönül İngiltere'de, işte Ömer, Alper, biz aile olarak yaşıyoruz. Babaannemiz, anneannemiz
0: Maşallah.
1: hep
0: Saygılar gönderelim. Ellerinden öpüyoruz
1: birlikteyiz. Hepimiz
0: yolculuğunda.
1: ailecek o şarkıyı dinliyoruz şu an. Favori şarkımız o.
0: Müthiş. Şöyle ön planda her ne kadar biz gözüksek de arka planda çok emek veren bir ekip oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Senin de ekibin öyledir diye düşünüyorum. Onların da buradan ellerine kollarına sağlık diyelim. Ve bu güzel şarkıyı biz de buluşturursan, biz de böyle bir dinleyebilirsek çok mutlu olurum.
1: Çok yeni çıktı şarkımız. 7 Şubat benim doğum günümde. İlk defa burada sizlerle
0: Ne
1: birlikte
0: mutlu bana.
1: söyleyeceğim. İlk defa TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak. Umarım çok beğenirsiniz.
0: Heyecanla
1: Hadi
0: bekliyoruz.
1: buluşturalım.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben böyle yaşanmışlıkları hissettiren şarkıları gerçekten çok seviyorum. Ve şarkıdaki de kendim düşerim, kendim ağlarım lafı beni biraz böyle etkiledi. Çok da güzel yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Umuyorum böyle yolu çok çok açık olur şarkının.
1: İnşallah beğenilir.
0: Ama böyle dediğin gibi gerçekten ters köşe. Hani çok dinlemeye alışkın olmadığımız bir
1: Evet.
0: şarkı. Çok yakışmış ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemesi için de Alper Bey'i
1: Alper'cime çok teşekkür ediyorum.
0: tebrik
1: Eksik
0: ediyorum.
1: olmasın, beni hiçbir şeyde, kendi işlerinin de çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum ona da buradan.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sahne sizin için bir heyecan mı yoksa artık keyif alarak yaptığınız bir şey mi?
1: Hem heyecan hem keyifli. O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum. O olmazsa zaten işin tadı da olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da keyifli aynı zamanda. Çok seviyorum. O izleyiciyle, seyirciyle o etkileşimi, iletişimi, o göz göze bakışmayı, onların o yüreğini, yüreklerimizde anlamayı, hepsi çok güzel oluyor tabii ki. Konserler çok keyifli.
0: Kesinlikle öyle. Peki sahneden önce böyle yapılan bir ritüel, bir rutin var mıdır? Yani.
1: Dua ederim ben. Ben çok dua ediyorum. Normal hayatımda da yani hep böyle aklıma bir şey gelir hemen okur üflerim. Evlatları da öyle. Sahneden önce de mutlaka benim bir özel ettiğim bir dua var. 11 tane ondan okuyorum, öyle çıkıyorum sahneye.
0: Müthiş. Şimdi ben de bir şarkı söylemek
1: Ay,
0: isterim.
1: senin güzel sesini ne
0: 45'lerden
1: zaman
0: sonlardan.
1: dinleyecektim ben de?
0: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şarkı söyleyeyim.
1: Bekliyoruz heyecanla.

0: çok sevdiğim de bir şarkıdır bu.
1: Evet, çok güzel. Halen de dinliyoruz hepimiz.
0: Ben de severek
1: Söylüyoruz da
0: sahnede de
1: dinliyoruz da.
0: söylüyorum. Sahnede böyle nasıl şarkılara yer verirsiniz onu da merak ediyorum biraz.
1: Evet. Gönlüme giren tüm şarkıları sahnede söylemekten çok hoşlanıyorum. Ben aslında hiçbir zaman müziğe trend gözüyle bakmıyorum. Sadece kendi gönlüme yakın, kendi istediklerimi yapmayı tercih ediyorum. Yani hani öncesinde böyle tutar mı tutmaz mı acaba bunu mu çıkarsak şunu mu çıkarsak gibi bir telaşım yok nedense müzikte. Ve bu şekilde olmasından da mutluluk duyuyorum işin açıkçası. O yüzden hep kendi sevdiklerimi yapıyorum ve tabii ki repertuar olarak da sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor.
0: Bize ve dinleyicilerinize de o da mutlaka geçiyor diye düşünüyorum. Peki arabesk duyabiliyor muyuz sahnede sizden yoksa?
1: Valla bende öyle bir yetenek yok. Olsa
0: Estağfurullah.
1: tabii ki duyardınız mutlaka diye düşünüyorum. Ama böyle her şeyi yaparım gibi ne derler ona? Bunu bir daha şey yapayım. Her şeyi yaparım gibi bir iddiam yok. O yüzden hiç o arabesk tarafına girmiyorum. Ama dinlemeye bayılıyorum. Yani çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var. Öyle sesler duyuyorum ki böyle arabesk şarkıları çok güzel söyleyen. Ben de tabii ki her arabesk sever gibi dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Ama söylemem gerekirse gene tabii kendi tarzımda söylüyorum. O gırtlaknameleri falan bana biraz zor geliyor arabeskin.
0: Bence işte bir denense çok da güzel söylersin diye düşünüyorum. Birlikte bir düet paylaşalım mı
1: Hadi çok
0: dinleyicilerimizle?
1: güzel olur. Benim için de çok heyecan verici. Seninle şarkı söylemek. Haydi bakalım.

0: Ellerinize sağlık. Orkestramıza da çok teşekkürler.
1: Sağ olsunlar, ellerini kollarını
0: Ne
1: sağ.
0: güzel bir beddua değil mi? Sen de sevilme emi.
1: Yıldız Tilbe gerçekten çok değerli bir üstad. Birçok şarkısına da programımızda yer verdik. Böyle gelen değerli konuklarımız tabii ki onların şarkılarını söylemek istiyor. Buradan saygıyla analım. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından ve bestecilerinden biri diye düşünüyorum. Kendisini zaten hepimiz de öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Peki, müzik dışında böyle size iyi gelen, dinlendiren şey sanıyorum ki aslında cevabı biliyorum ama nedir?
0: Şu anda müzik dışında inan ki seyircilerimizi de biraz güldüreyim. Vakit kalmıyor. Yani çünkü Ömer'le o kadar çok haşır neşirim ki yani böyle dinlendirilecek kendime bir şey yapmaya inan vakit olmuyor. Sadece çalışmak ve onunla eğlenmek, oynamak. Şimdi artık yavaş yavaş böyle işte hamur oynuyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Zaman zaman kendi sosyal medyamdan da paylaşıyorum
1: Paylaşıyoruz.
0: onu. Bayılıyor, onun ayrı bir fan kitlesi var yani.
1: Çok
0: Sevenleri var.
1: lokum gibi
0: Çok
1: maşallah
0: lokum.
1: diyelim.
0: Sokağa çıktığımızda da herkes öyle. O da zannediyor ki bütün herkes onu tanıyor. Çünkü sokağa çıktığımızda sevenlerimiz sağ olsunlar hep Ömer, ay canım diye seviyorlar onu. Başka yani bir şeye vakit kalsın da istemiyoruz zaten ailecek. Şimdi en büyük zevkimiz onu büyütmek. Bir de böyle aradan çok vakit geçtikten sonra biraz geç de anne olunca. Şimdi Aslı Gönül'le biz arkadaş gibi büyüdük. Aslı Gönül şimdi 25 yaşında oldu. İngiltere'de doktorasını yapıyor fizik üzerine, hadron fiziği üzerine. Ama ne dersen, hani hadron fiziğini biraz anlatır mısın dersen anlatamam. Hep onu o da anlatıyor bana ama sonra anlamadığını biliyorum diye ben de evet ama sen anlat gene de diyorum. Şimdi o çok büyüdü. Sonra böyle aileye çok uzun zaman sonra bir bebek gelince tabii hepimizin hayat kaynağı oldu, hayat neşesi oldu. Onunla bir tekrar büyüyoruz diyeyim.
1: Çok tatlı da bir bebek. Allah ona böyle güzel ömürler bahşetsin inşallah.
0: Amin. Bütün evlatlara, bütün
1: Amin.
0: evlatlara inşallah güzel bir dünya olsun, barış olsun, huzur olsun, evlatlarımız mutlulukla büyüsün. Tek dileğimiz o.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bugün yine TRT Müzik ekranlarındaydık. Yine müzik konuştu. Çok zarif, hanımefendiliğiyle beni büyüleyen, sesiyle de hepinizin çok çok sevdiği İpek Acar konuğumdu. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yani çocuk olduğu için çok zorlandığını da biliyorum. Ama ona rağmen burada olduğun için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Çok
1: Üstad.
0: teşekkür ediyorum ben de. Eksik olma. Benim için de çok çok keyifliydi. Seni görmek de çok keyifliydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimizle birlikte yine gönül gönüle olmak da çok güzeldi benim için. Hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. TRT Müzik ailesine kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ayrıca bu kadar usta müzisyenlerle aynı stüdyo paylaşmaktan ötürü çok büyük gurur duyuyorum. Onları da çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için çok değerliler. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine yeni bölümde güzel konuklarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Biberimiz yok Yüksel abi.
5: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Efendim teşekkür ediyoruz. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, her zamanki gibi program şefimiz sevgili Korhan Gülderen ve birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım için şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Evet, bu sezonda ben de Akşam Sefası programında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evet, sezon boyunca sizlere Türk müziğinin en güzel örneklerini vermeye çalışacağız. Hep birlikte güçlü alkışlarınızla ilk solistimizi sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili Ömer Faruk Özcan efendim.

gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, yanımda halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, aşk gözünden doğan türkülerle yüreklerinize misafir olmaya geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, yüreğinize sağlık. Çok sevdiğim bir türkü, Elif dedim, B dedim türküsü. Siz de o kadar güzel yorumladınız ki.
1: Teşekkür ederim. Bizim çok nadir dediğimiz, çok kıymetli ve kendine münhasır eserlerimizden bir tanesi Kütahya'mızın büyük ustası Hisarlı Ahmet Usta'nın, rahmetli Hisarlı Ahmet Usta'dan alınan bir eser. Seslendirmeye çalıştık. Bugünkü programımız da adeta az evvel senin de söylediğin gibi o kadim belleğimizin en güzel ürünlerinden bir seçki halinde. Kıymetli izleyicilerimize birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyoruz onlar da bizim yaşadığımız hissiyatı, bizim aldığımız hazzı duyarlar. Gönüllerine göre olur diyorum.
0: Olur tabii hocam. Neden olmasın? Gönül gönüle konuşacağız bugün yine. Türkülerle dertleşeceğiz. Ben de bir Sivas'a gidelim diyorum. Sivas Divriği. Güzel bir deyiş. Turan Engin'in Aşık Ali Metin'den derlediği bir deyiş. Ömür bahçesinin gülü solmadan.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Çok
0: Deniz.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir icra oldu. Böyle gitmeyinen menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yunus'umuz ne kadar güzel söylemiş. Bu dünya demindeki son nefese kadar olan yolculuğu iki satıra sığdırmış. Gafletten uyanmak en önemli kısmı. Benim bildiğimce Anadolu tasavvufunda da şöyle bir kavrayış var. Der

0: Diyorlar ki iki kişi fiziksel yaşı olarak 80 yaşında olabilir, eşit olabilir ama birisinin ömrü diğerinden daha fazladır derler. İşte orada da kendini bildiği günü doğum günü olarak başlatırlar. İnsan kendini bildiği gün doğarmış aslında. Ona göre de bir ömür sürer. Bakıyorsunuz bazısı 20 yaşında gencecik çocuk kendini biliyor. Bir
1: Evet.
0: bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan daha hala
1: Arayışta.
0: ham kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir yönü var. Yunus'umuz bunu çok güzel dile getirmiş. Aşık Ali Metin Usta'nın kaynaklığında Turan Engin ağabeyimiz bunu da derlemiş, kazandırmış.
1: Allah
0: Turan
1: rahmet
0: Engin
1: eylesin.
0: ağabeyimiz de Aşık Ali Metin'i de hak rahmet eylesin her ikisine de. Turan abimizin Davudi dedikleri böyle çok Davudi, çok güzel bir sesi, çok güzel bir üslubu vardı. Çok kıymetli icralar bıraktı bize gönlümüzde. Aşık Ali Metin zaten ozanlık geleneğinin o zincirin çok önemli halkalarından bir tanesiydi. İşte Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan gibi başlayan birçok eseri biz kendisinden duyduk. Kendisiyle stüdyolarda da çalışma imkanımız oldu. Her ikisine de tekrar Yunus'umuza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Amin. Yunus'un gönlünden süzülen bu sözler hala dertlerimize tercüman oluyor. Şimdi sıradaki havalandıracağınız eser şiir Yunus Emre, müzik Erol Parlak.
0: Bu bir nefes. Arkadaşlarla birlikte seslendirelim.
1: Peki aşık mıdır diyeceksiniz, değil mi?

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim.
0: Güzel havalandırdınız.
1: Yakışmış mı sözlerle
0: çok
1: Ezgi?
0: Çok yakışmış, çok.
1: Yüreğinize siz de ellerinize sağlık. Sedat Aktağ, Muğra
0: Şöyle,
1: Kutbay.
0: Karadeniz'in hüzünlü rüzgarlarıyla bir Karadeniz türküsü okuyalım. Sözü müziği anonim diye geçiyor. Avuçlarımdan içte suyunu kana kana diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Çok
1: Gönülden sevenler için ayrılık acısı zor.
0: Güzel bir, çok tatlı bir eser yani
1: Değil mi
0: Karadeniz'imizin. Evet,
1: hocam?
0: çok hoş. Çok senin sesine de çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani işte bu çalışma sırasında fark ettim ki o kadar çok Karadeniz eseri okumuşsun ki çok
1: Evet.
0: benimsemişsin.
1: Çok
0: Ama
1: benzedim.
0: seni de benimsemişler. Ne güzel.
1: Sağ olsunlar. Evet, çok selamlar, sevgiler. Ben Karadeniz müziğini, Karadeniz insanı çok seviyorum. Onların aşkı, sevdayı, ayrılığı anlatmaları da bir başka güzel. Çünkü her dalga, her selam, her kuş sevdiğinden selam götürür.
0: Evet.
1: Bizden de selam olsun gözü yollarda olanlara, gurbettekilere, hasret çekenlere. Böyle.
0: Evet.
1: Evet. Bir şiir okuyayım o zaman hocam. Ben ister misin?

0: Lütfen.
1: Peki o zaman tamam. Sizin aşk gözünden, can gözünden, kıymetli şiir kitabınızdan bakayım bir. Ah şu gözlüklerde.

0: Ey mah cemaline hayran oldum. Yoktur seni seven benden ziyade. Gece gündüz hasretine yandım. Bağladım gönlümü candan ziyade. Aşığı eyleyen vefalı yardır. Yâre kavuşanın ömrü bahardır. Aşkına düşeli her günüm zardır. Gözlerimin yaşı kandan ziyade. Can alıcı gözlerini süzersin. Kasteder canıma ferman yazarsın. Acımazsın. Eller ile gezersin. Her gün öldürürsün binden ziyade. Ey ahu bakışlı kaşı kemanım. Ey sevda nakışlı derde dermanım. Hasret çöker geçmez olur zamanım. Pervane her anım günden ziyade.
1: Nasıl yazarsınız bunları böyle hocam? Bilinmeyen sözleri de aşağı yazmışsınız. Ve bu havalandırılmış bir türkü.
2: Evet.
1: Onu da belirtmişsiniz burada.
2: Evet.
1: Yüreğinize sağlık hocam. Ne
2: senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şiiri Karacaoğlan'a ve müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölüm ardıma düşüp de yorulma.
2: Evet.
1: Diyeceksiniz.
2: Peki.
1: Biz de dinleyeceğiz sizin
2: o arkadaşlar hep birlikte yorumunuz. Bir uzun hava ama hep birlikte seslendirelim. Bir kompozisyon hazırladık izleyicilerimiz için. Umarım beğenirler.

0: Allah. Ritmik bir akışla ciğerler pare pare yani.
1: Arkadaşlar
0: Çok güzel
1: ellerinize
0: bir
1: sağlık.
0: düzenleme olmuş. Müthiş bir
1: Serhat
0: icra oldu.
1: Tazıcı, Uğra.
0: Hocam siz de nasıl okudunuz, nasıl okudunuz vallahi
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel. Siz Musa Eroğlu hocam, Dursun Ali Akınet, yani ne büyük değerlersiniz, ne kadar şanslıyız yani aynı asırda olduğumuz için. Ya ben çok onurluyum, çok mutluyum.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: yolda da beraber olduğumuz için, yan yana olduğumuz için hocam.
1: Biz de ne güzel ki ben de kendi adıma çok şanslıyım. Bir gönül üzere, bir hal üzere yaşıyoruz ve bu gönlü, bu hali hissedebilen böyle çok kıymetli, birbirinden değerli nice gençlerimiz var sizler gibi. Onlar da bu yoldalar. Yani onların akranları bambaşka işlerle, bu dünyanın bambaşka şekliyle ilgilenirken, onlar da bu gönül ve hal üzere yaşıyorlar, hissediyorlar, o yolda ilerliyorlar ve o yolda üretiyorlar. Bu çok muazzam bir şey. İşte aslında bizim ülkemizin bu kültür sanat alanında verdiğimiz bu büyük mücadelenin en büyük teminatı da bana göre budur. Bu çok kıymetlidir. Buradan bizler yeniden filiz.

0: düzleniyoruz, yeniden yeşilleniyoruz. Yeniden gür ağaçlar ve gür çınarlara hep beraber dönüşüyoruz.
1: Ne güzel hocam, ne mutlu bize sizin gibi ustalarla beraber olduğumuz için. Şimdi şiiri Dursun Ali Akınet'e, müziği Musa Eroğlu'na.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Sıradaki türkümüz şiir Erol Parlak, müzik anonim, Isparta yöresine ait bir türkü. Siz uyarladınız.
0: Evet.
1: Dal boylum.
0: Böyle ilginç de bir hikayesi var bunun.
1: Ne güzel, dinleriz hocam.
0: Uzun zaman önceydi, yani bir 90'ların başıydı.

0: benim radyo sanatçısı olduğum dönemde. Bizim bazı eserlerimiz var, böyle çok muazzam ezgileri var. Ama sözler o ezgiyle baş başa gitmiyor. Yani sözler de güzel ama ezgi ondan çok daha ileride.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca o eser duyulmuyor. Yani gönüllerde böyle bir şey olmuyor, kalıcılaşmıyor. Öyle bir denemiştim yani bir Isparta türküsü. Şimdi adını vermeyeyim, çok güzel bir ezgi. Ezgiyle biraz böyle farklı yoğurduk hamurunu. Ona da bir işte sözler ekleyince bir anda aldı yürüdü. O ara işte birkaç sanatçı okudu bu eseri. Sonra duyuldu ve hızla ilerledi. Anadolu'muz da benimsedi bunu.
1: Evet.
0: Hatta anonim falan diye böyle kaydetmişler. O da beni mutlu ediyor neticesinde. Onu bugün programımıza aldım. Yıllar sonra hiç okumamıştım. İlk defa bu programda izleyicilerimize paylaşacağım. Arkadaşlarım da bana eşlik ederlerse birlikte sunalım.

0: Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel okudunuz. Ne kadar nazlı, güzel, böyle aşkı, aşkın sevdasını ne güzel anlatmış.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Altın hızıma mülayim seni haktan dileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği en sevdiğim türkülerden biri diyebilirim.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Deniz. Çok güzel
1: Teşekkür
0: bir icra
1: ederim hocam.
0: oldu. Ve ne güzel bir eserdir bu.
1: Evet.
0: Kuşaklar boyunca her kuşak seviyor bu eseri. Yeniden yeniden tazelenip geliyor. Tabii kültürü altyapısı çok dolu, çok zengin, çok kıymetli de böyle bir ruha oturunca, böyle konuda sevda olunca
1: Değil mi
0: herhalde çok
1: hocam?
0: seviliyor.
1: Sen terle, ben sileyim diyen bir aşkla yani ne kadar
0: Evet.
1: zarif, ne kadar ince bir ruh.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada bir Azerbaycan türkümüz var. O da çok nazlı nazlı bir türkü. Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış diyeceksiniz bize.
0: Evet, demeye çalışalım. Bu benim okuduğum repertuarımda olan bir eser değil ama bu programı tasarlarken onu da atlamak olmazdı. Çok dediğin gibi çok zarif, çok hoş, ince bir eser. Azerbaycanımızın da o güzel müzikalitesini yansıtıyor. Azerbaycanımıza da, Can Azerbaycan'a da
1: Evet.
0: buradan
1: Selam
0: selamlarımızı,
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Müsaaden hocam, Kerkük'ümüze de selam olsun.
0: Evet. Hep beraber seslendirelim dilerseniz arkadaşlar. Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çiçeklerin dili olur mu? Olur işte.
1: Evet.
0: Şimdi bir Urfa türkümüz var. Şanlıurfa. Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlemiş olduğu "Alaydım Elin Elime" diyeceğiz.

0: Yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımın da öyle, çok teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: güzel, çok hoş bir Urfa türküsü. Mahmut Güzelgöz namı diğer Tenekeci Mahmut Usta'nın
1: Evet.
0: bizlere kazandırdığı bu güzel gönül mirası. Bu da her kuşakta sevilen bir türkü. Bugün de ne güzel ki biz izleyicilerimize bunu paylaştık, paylaşabildik.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi bir Zonguldak'a gideceğiz beraber. Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Karadır Kaşların Ferman
0: Ferman
1: Yazdırır
0: yazdırır.
1: türküsünü beraber okuyacağız hocamla.
0: Evet.

0: Ve kıymetli dostlarımız, bir programımız da böylece sona erdi. Bize ayırmış olduğunuz o kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şey, ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, aşkla, türkülerle kalın. Siz.
1: Evet, bugün de gönlümüzde birikenleri kıymetli izleyicilerimize paylaşmak üzere huzurlarında olduk. Umuyoruz gönüllerine göre olmuştur bu güzel paylaşım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın diyoruz.
0: Ahmet Yamacı'nın özel gönlümden derlemiş olduğu Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsüyle veda edelim.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç. Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Akbar'la çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akbar. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Var olasınız, sağ olasınız. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daim mottomuz, pasaportumuz, gönül rehberimiz, müzik, rotamız sanat diyoruz. Bu yıldızda kendi

kendisini ağırlamak istedim. Çok değerli bir ismim olacak. Kendisiyle yakın zamanda ben tanış oldum ve çok değerli bir üstadım tanıştırmıştı bizleri. Hem hakikaten onunla hasbihal etmek hem de bana da bir efendim onur olsun. Çünkü burada kendisini ağırlamaktan onur duyuyorum bu akşam. Ve onca hastalığına rağmen, rahatsızlığına rağmen yakın zamanda da yine bir aslında süreç geçirmiş. Buna rağmen programı iptal etmedi ve bizleri kırmadı. Şereflendirecek bu akşam Yıldız'da bizleri. Efendim sözü çok uzattık bekletmeden. Bu arada söyleyeyim efendim, kendisi eserlerini oturarak yorumlayacak. Küçük bir rahatsızlığı da var zaten, anonstan sonra anlayacaksınız. Şöyle Yıldız efendim, değerli ustaya, büyük ustaya bırakıyorum. Ömer Danış buyursunlar.

0: euch.
1: Hoş geldiniz, sofalar getirdiniz. Nasılsınız Ömer abicim, iyi misiniz? İyi gördünüz.
0: İyi diyelim, iyi olalım. Çok şükür.
1: Sizi en son gördüğümden daha iyisiniz.
0: Tabii tabii.
1: Daha toparlamışsınız tabii, tabii. Maşallah. Evet. Yine yakın
0: yani
1: zamanda...
0: Her anlamda toparladım.
1: Evet, evet. Daha iyi gördüm. Bu evet. Arada yine küçük bir ameliyat geçirmişsiniz.
0: Evet, yani bu ayağımdan böyle küçük bir şeyimiz
1: yine
0: oldu.
1: Yine bir operasyon ama sıkıntı geçmiş olsun, ama bizi geçtik, kırmadınız. Neyse. Allah
0: İyiyiz,
1: razı olsun.
0: Çok daha iyiye doğru gidiyoruz.
1: İyi olacaksınız inşallah. Tabii ben beni kırmadınız her an dedim, iptal de olabilir.
0: Ama uzun zaman televizyon programları da yapmadık. Böyle şimdi tabiri caizse böyle pasımızı atalım böyle güzel bir programda, güzel sazlarla birlikte.
1: Allah razı olsun.
0: Şovası içimden gelen böyle bütün duygularımı dökeyim dedim burada.
1: Aynen
0: çünkü buradaki
1: öyle.
0: Ezgilerin bir sınırı yok herhalde değil mi? Sınırsız.
1: Aynen öyle. Sınırsız
0: o yüzden
1: ezgiler.
0: Tam ben.

0: memnunluk yani.
1: Ya hakikaten ederim. Böyle bu program biraz tadı damağında kalacak olan programlardan biri insanların. İnşallah böyle sizi ağırlamak daha çok nasip olsun bizlere bu programda. Burası sizin de eviniz.
0: Tabii.
1: Bizlerin de evi TRT. Tabii. Şöyle sizi bırakacağım. Şimdi bu eserin bir hikayesi var mıdır sizde? Çünkü 5 eser sizin kendi eseriniz. Bir tek repertuarda bu akşam bu farklı.
0: Bunu annem çok seviyordu. Annem dedi ki Ömer bunu oku dedi. Ben de onu kırmadım annem için okudum yani. Yoksa çok da güzel bir eser bu hakikaten. Böyle yanık bir eser.
1: Sizin de içinizdeki o duyguları yansıtıyor mu
0: evet.
1: Ömer abi?
0: Evet. Tabii. Yansıtmasa okuyamam zaten yani. Mümkün değil.
1: Şöyle sizden bir eser daha hemen rica edeceğiz. Bu sefer sizin kendi eseriniz.
0: Evet.
1: Ardından sizi küçük bir soluklandıracağım. Buluşacağız tekrar yıldızda.
0: Tabii ki.
1: Buyursunlar efendim.

0: Nefisi. Hocam ağzınıza sağlık. Bu eser de sizin eserlerinizden.
1: Bu da benim eserim. Usta. Evet, bu böyle
0: 20 yıl, 20 küsur yıl olmuş mu hocam?
1: Olmuş tabii. Yani bu böyle halk müziği

0: Anadolu'da dolaşırken böyle hani Aşık Veysel'i ararken diyeyim yani kendimce öyle bir tanımlama yapayım. Yakıştırma yapayım daha doğrusu. Böyle Aşık Veysel'in etkisindeyken onu ararken yaptığım bir eser. Çok da sevdiğim bir eserim bu. Böyle.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Şimdi ben de Elazığ'da bir kısa bir süre görev yaptım. 6 ay kadar. Hakikaten Elazığ'da çok kıymetli dostlarım, sevdiğim insanlar var. Dolayısıyla hani sizi burada ağırlayınca da beni biraz o günlere de götürdünüz.
0: Elazığ insanı yanıktır biraz hakikaten yani.
1: Tabii El Aziz.
0: Tabii. Hatta bağır yanık Ömer vardır eskiden. O Ömer ben oluyorum işte
1: Öyle mi
0: ya.
1: hocam?
0: Evet.
1: Cansınız, var
0: Sağ olun.
1: olasınız. Sizi şöyle küçük bir soluklandıracağım.
0: Tamam.
1: Sonra Yıldız'da tekrar
0: Ne
1: buluşacağız.
0: güzel olur.
1: Bakalım siz benim yorumumu nasıl
0: Çok güzel.
1: bulacaksınız? Ben de
0: Çok.
1: sizden dinlemek isterim.
0: Güzel bulduğumuz için geldik biz de. Siz de dinlemeye geldik. Teşekkür
1: Var
0: ederim. Sağ
1: olasınız.
0: olun.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ olun.
1: Efendim bu akşam değerli Üstad Ömer Danış bizlerle kendisini kısa bir soluklandıracağız. Yıldız'da tekrar buluşacağız efendim. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Kıymetli üstadım, sizi şöyle tekrar yıldıza doğru hemen davet etsem şöyle. Tabii bir yandan da ben hemen sandalyemizi de Murat abimizden alacağım. Şöyle sizi oturtarak efendim
1: çok
0: sohbete devam edelim.
1: Çok güzeldi
0: abi. İki eser de şahaneydi. Bizim evet. Böyle küçük küçük kusurlarımız olduysa da affola.
1: Bir de sesinize giden eserlerdi. Çok güzel seçilmiş özenle.
0: Var olasınız.
1: O da önemli. Çok
0: tabii ben etnik ezgileri daha çok seviyorum.
1: Ben de mesela bu programa gelirken genelde etnik şeyleri tercih ettim. Yoksa benim formatım biraz daha farklı yani. Daha
0: fantezi,
1: böyle,
0: arabesk
1: tabii,
0: diyebilir
1: tabii,
0: miyiz
1: daha
0: Ömer
1: böyle,
0: abi?
1: Daha serbest çalışmalarım benim ama bunlar daha yani daha üsturuplu. Biraz daha dediğiniz gibi etnik olmasına özen gösterdim.
0: Ama yine de eserlerin ayrı bir dokusu var. Mesela ben bugün bir şey öğrendim siz prova yaparken. Tabii benim hani affola hakikaten cehaletime verin diyeceğim. Bu da benim bilgisizliğim olsun. Ben Didem eserinin sizin olduğunu bilmiyordum mesela.
1: Evet, benim evet.
0: Burada öğrendim. O da
1: abi
0: benim
1: benden öyle eser çıkmayacak zannediyor insanlar. Genelde hep böyle ağır şarkılar. Genelde benim bestelediğim şarkılar
0: bari
1: böyle çok
0: yanık
1: ağır.
0: Bari yanık Ömer tam aslında yansıtıyorsunuz üstadım kendinizi.
1: Halbuki çok böyle hareketli şeylerim de var benim.
0: Hakikaten
1: işte.
0: Oy Didem, artık Didem'i bilmeyenler yoktur. Sevgili Güner'le beraber.
1: Didem kim diye biri sorsanız öyle biri de yok yani, salladım gitti yani.
0: Hakikaten
1: öyle.
0: Ama yenge yok. Hanıma yapmadınız. Dilek
1: yok canım hiç.
0: Oy
1: yani.
0: Dilek olmazdı. Didem daha uygun evet, oluyor evet, sanki. Evet. Yani. Yenge Hanım'a da selam olsun. Selam. Kendisiyle de tanıştık sağ olsun. Onunla iletişim evet. Kurduk zaten. Selamlar, hürmetler bizden de. Şimdi sizi yıldıza bırakacağız. Yine sizin kendi iki eseriniz gelecek.
1: Evet.
0: Kıymetli dostlara. Ardından tekrar sizi hemen yıldızda rahatsız edeceğim ben.
1: Tamam.
0: Buyursunlar efendim. Yıldız değerli Üstad Ömer Danışın.